0: Ya akılla izah edilebilir değildi. O halde ne yapılması gerekiyordu? Medine'ye dönmeleri mi isabetli olurdu, yoksa Peygamber Efendimiz'e durumu bildirip onun talimatını beklemek mi daha doğru olabilirdi? İstişare meclisinde farklı farklı fikirler dillendiriliyordu. Hazreti Abdullah bin Revaha kanaatini belirten konuşmasında, "Vallahi şu anda pek istekli görünmediğiniz, aslında kavuşmak için yola çıktığınız şeydir, şehitlik. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne de binekçe çokluğumuza güvenerek çarpışmıyoruz. Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. O halde yürüyün ileri ve iki şereften birine ulaşın. Ya zafer ya şehadet," diyordu. İstişarede bulunanların hepsi de Revaha oğlunun doğru söylediğini dile getiriyor ve savaşmaya karar veriyorlardı. Müminler Allah'a tevekkül ederek savaşırlardı. Hayatı onun için yaşarlardı. Güç ve kuvvetin yegane sahibi Zat-ı Kerim'di. Ola ki zafer elde edilmeyebilirdi. Ola ki mağlup da düşebilirlerdi. Ola ki derin bir yenilgiyle şehadet iklimine yürüyebilirlerdi. Asıl olan bunlar değildi. Zafer değildi, yenilgi değildi. Allah için savaşmaktı. Onun rızasını asıl almaktı. Asıl olan onun yolunda olmaktı. Mümin sürgün edilebilirdi. Mümin zindanlara mahkum da edilebilirdi. Mümin onun yolunda öldürülebilirdi. Sürgün hicretti. Zindanlar medrese-i Yusufiye'ydi. Ölümse şehadetti. Onların arı duru inançları vardı. Gökyüzü mavisinden daha berrak inançları vardı. Zihinleri, gönülleri berraktı. Kalbi selim vardı, aklı selim vardı, zevki selim vardı. Berrak yolda berrak yolcular vardı. Bir komutan şehit düşüyordu. İkinci komutan süratle geliyor, sancağı dalgalandırıyordu. İkinci komutan da şehit düşüyor. Üçüncü komutan Hızır gibi yetişiyordu. Komutanlar bir bir ölümün üzerine gidiyorlardı. Düşman ordusu bunu görüyordu. Bu nasıl bir cesaretti? Bu nasıl bir yiğitlikti? Kesin bir şekilde ölecekleri belliyken, en ufak bir tereddüt göstermeksizin birbirlerinin yerlerini alıyorlardı. Bu durum düşman ordusunu dehşete düşürüyordu. Onların cesaretlerini kırıyor. Düşman ordusu korkusuz bir orduyla karşı karşıya olduğunu anlıyordu. Ruhlarında bir yılgınlık, bir korku hasıl oluyordu. Askeri strateji düşmanın ölümden korkması esasına dayanırdı. Rabb-i Rahim'e kavuşmak arzusunda olan bir ordunun karşısında direnmek asla kolay değildi. Sömürgecilere karşı verilen bir savaşta Müslümanların ölümden korkmayan hallerini İngiliz valisi Londra'ya gönderdiği mektubunda şöyle diyordu: "Namlunun ucundan cennet bahçelerini gören bir orduya karşı ne yapabilirim?" Asıl olan Allah'a dayanmaktı, Allah'a sığınmaktı. O ne güzel yardımcıydı, o ne güzel vekildi, o ne güzel Mevla'ydı. Allah'a dayanan müminler potansiyellerini en etkin bir şekilde kullanmak sorumluluğundaydılar. Bunun derin bilincini taşıyorlardı. Mücadele İslam adınaydı, Allah içindi. Mevcut potansiyeli ise en etkin kullanmak konumu vardı. Hazreti Halid bin Velid de tam da bunu yapıyordu. Dev Bizans ordusu karşısında bir avuç İslam ordusu vardı. Hazreti Halid bir taktik kullanıyor, böylece İslam ordusunun potansiyelini en etkin bir şekilde kullanmış oluyordu. dev bir orduya karşı zafere ulaşan bir konuma yükseliyordu. Son derece önemli bir esas gündeme geliyordu. Mu'tede müminler destan yazarken çok önemli bir mesele gündemlerine giriyordu. Üç komutan bir bir şehit düşmüşlerdi. Ordu bir anda komutansız kalmıştı. Komutan hemen belirlenmeliydi. Ama kim olacaktı? Sancağı Sabit bin Ekrat aldı. O Bedir Harbi'nde bulunmuştu. Deneyimli bir mümindi ama sancağı hemen Hazreti Halid bin Velid'e veriyordu. Onun daha layık olduğunu biliyor ve hemen veriyordu. Müminlerin en kritik zamanında dahi işi ehline verme duyarlılığı en yüksek bir duyarlılık olarak devam ediyordu. Toplumların kalitesi işi liyakat sahiplerine vermek olurdu. İşi ehline vermekle gerçekleşirdi. İşin ehline verilmemesi toplumun alt üst olmasına yol açardı. Bir toplum için en büyük düşüklük işleri ehline vermemek şeklinde olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin ehil olmaya verildiğini gördüğün zaman kıyameti bekle buyuruyordu. Rabbani bir hüküm vardı. Rabbi Rahim'in ayetinde Allah emanetleri ehline vermenizi emreder buyuruyordu. Müminler nitelikli olduğu, kişilikli olduğu dönemlerde istişareyi ve işi ehline vermeyi yüksek bir duyarlılıkla yerine getirdiler. Ne zaman bu temel özelliklerini yitirmeye başladılar, tedricen seviyelerini kaybetmeye başladılar. Müminler için adım adım gelişim olacaksa, yükselişe geçmek olacaksa, istişare ve işi ehline verme tekrar hayatlarına oturması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla mescidindeydi. Rahman-ı Rahim sevgili Resulü için zaman ve mekanları kaldırıyor, Mute Ovası'nı gösteriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam komutanların bir bir şehit düşmelerini müminlere bildiriyor, bir taraftan da derya gözlerinden damla damla yaşlar döküyordu. Peygamber ikliminin has gülleri sanki gözünün önünde bir bir şehit düşüyorlardı. Peygamber Efendimiz kalbi en yüksek rikkat üzereydi. En yüksek duyarlılık içeriydi. Müminlere düşkünlüğü zirve boyutlarındaydı. Tövbe suresinin 128. ayeti celilesinde andolsun size kendinizden bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir buyuruluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehit düşmekte olan şerefli arkadaşlarını izlerken gözlerinden inciler dökülüyordu. Kuşkusuz bu kader-i ilahiye dokunan bir hal değildi. Zülfiyar'a dokunan bir durum değildi. Hüzün mevsiminde onun gönül dünyasında hüzün dalgaları oluşurdu. Onun gönül aleminde sevinç dalgaları oluşurdu. O büyük sevgili ümmetine bu halini anlatırken kalp hüzünlenir, göz yaşarır buyuruyorlardı. Bu şefkatin gözyaşlarıydı. Merhametin ayağa kalkmasıydı. İncelikli bir kalbin tabii hallerinden bir haldi. Bir taraftan üç sevgilinin, üç komutanın şehadet şerbetini içmelerini anlatıyordu. Hemen ardında sancağı Allah'ın kılıcı Seyfullah aldı buyuruyordu. Sancak Hazreti Halid bin Velid'e geçince Allah'ın Resulü Allah'ın kılıcı Seyfullah ifadesini buyuruyordu. Hazreti Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra ilk savaşıydı. Onun hayat serüveni çok ilginçti. Daha bir yıl öncesi Hudeybiye'de İslam düşmanı süvarilerinin komutanıydı. Müslümanları takip ediyor, Müslümanları korkutuyordu. Onun askeri bir deha olduğu biliniyordu. üstün strateji bilgisine sahip olduğu biliniyordu. Mute Savaşı'nda askeri bir deha olduğunu gösteriyordu. Elinde 9 kılıç kırılıyordu. Onun bu başarısına Peygamber Efendimiz anında karşılık veriyordu. Allah'ın kılıcı buyuruyordu. Bir değeri hemen takdir ediyor, onure ediyordu. Mute ilerleyen zamanlarda Bizans ordusunun yenilmesine bir giriş oluyordu. Zira bu orduyla ilgili Müslümanlar ciddi boyutlarda bilgilenmiş oluyorlardı. Bizans ordusuyla ilgili ciddi bir bilgi elde etmiş oluyorlardı. Mute Savaşı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onun eliyle fethi müyesser kıldı buyuruyordu. Bu savaş Müslümanlarla Haçlıların ilk savaşıydı. Bu savaş Şam topraklarının fethin başlangıcıydı. Bizans devletinin geleceğini ciddi boyutlarda etkileyen bir savaştı. Bu savaşla o coğrafyadaki toplumların gözünden Bizans ciddi bir değer kaybına uğruyordu. Müminlerin hayretengiz bir güce ulaştıkları dillerden dillere dolaşıyordu. İslam ordusu için Bizans ordusunun zaaflarını öğrenme imkanı olmuştu. Müslümanlar için büyük bir tecrübe kazanımı oluyordu. Artık Peygamber Efendimiz tüm dünyaya açılma hedefi ufuklarda gözüküyordu. İslam erleri dalga dalga dünya coğrafyasını dolaşacaklardı. Tevhidin insanlığa sunumunu gerçekleştireceklerdi. Mute Savaşı'nda 3 kahraman komutan şehit düşüyordu. Müminler hazan mevsimine giriyordu. Hüznü derinden yaşayanlardan biri de büyük şair Hazreti Ka'b bin Malik'ti. Şair bir ağıt yazıyordu. Öyle diyordu şiirinde: "Hüzün bende alışkanlık haline geldi. Geceledim. Sanki kutup yıldızını ve göğü gözetlemekle görevlendirildim. Ve sanki kaburgalarla iç organlarımın arasına bana gelen löbetlerden yakıcı bir ateş nüfuz edip girdi. Bir günde arda arda giden o kişilere üzülmekteyim. Mute'de götürülmediler, yükseltildiler onlar. Allah o yiğitlere rahmet etsin. Allah için kendilerini Mute'de alıkoydular. Helak olmaktan ve zararla geri dönmekten korktukları için Müslümanların önünde yürüdüler." Ka'b bin Malik uzun bir şiir yazıyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, o büyük şair şehit düşen peygamberin şerefli arkadaşları için ağıt yazıyor ve tarihe not düşüyordu. Hak batıl mücadelesinde belgeler bırakarak ebedi aleme yürüyorlardı. Sonradan gelen nesiller o belgeleri okuyacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Ya delil,
2: ya delil, ya delil.
3: Sen zerrenin her dönüşüne her an yön verirsin. Sen yokluğumda ettiğim var olma duamın delilisin. Sen varlığı tereddütlerden kurtarıp en güzel hale yönlendirirsin. Beni doğru yola ilet. Yolunu göster bana. Yollarını açık et. Hidayetini ver bana. Şaşkınlığımı tedavi et. Delilini gönder bana. Kalbime nazar et. İstediklerimi ver bana. Beni yeniden var et. Cennetini ver bana.
1: Ya Hak,
3: sen gerçekler gerçeğisin. Senin hatırına gerçek olur gerçekler. Senin adaletinle doğrulur eğriler. Hakkın hakkı sendedir. Gerçeğin aslı sendedir. Haklıların hakkı senin yanındadır. Doğruların doğruluğu senin sayendedir. Hakkı hak bilmekle rızıklandır beni. Eğriltme kalbimi. Saptırma aklımı.
1: Ya fa'il,
2: ya fa'il.
3: Hiçbir şey kararında değil. Hayat bir gidip bir gelmededir. Varlığa gün yüzü yok. Varlık evi bir yıkılıp bir yapılmadadır. Hiçbir şey sabit değil. Zerreler var yok arasında salınmadadır. Hep dilediğin oldu. Şimdi dilediğindir olan. Şüphesiz ki dilediğin olacak. Razı olduğunu dile bana. Dilediğine razı eyle beni.
1: Ya Falik,
3: sen her şeyi yokluğun karanlığından sıyırıp alırsın. Hiçliğin kabuğunu yırtıp varlığa vardırırsın. Kalbime sevdalar koyar, ruhumu ebede açarsın. Meyvelendir şu kısa ömür ağacımı. Sonunda cennetine doğru eğileyim. Dallanıp budaklandır sevdalarımı. Cemalini görüp de sevineyim. Semaya doğru yükselt köklerimi. Tuğba olup cennetine gireyim. Perdeler kapladı ufkumu. Gözümü aç ki seni göreyim. Ayrılıklar parça parça eyledi kalbimi. Benimi yırt ki seni bileyim. Sonsuz mutluluklara aç kalbimi. Hüzünsüz ve korkusuz sevebileyim. Nefsimin kabında bırakma beni. Kabuğumu kırıp

hoş geldin. Canımın cananı, hoş geldin. Derdimin dermanı, hoş geldin. Gönlümün sultanı, hoş geldin, hoş geldin.

Gönül yurdumu sana açtım. Aşk elinden vade içtim. Ben bu canu tenden geçtim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Çölleşen ruhlarımıza Nisan yağmurları gibi yağdın. Zulmete boğulan kainat nurunla aydınlığa kavuştu. Ölü toprağa serpilmiş gönüller varlığınla hayat buldu. Sen şefkat ve merhamet dergahı, sen iki cihan sultanı, sen gönül fezamızın hurşid-ü mahı, sen ahir zamanda gönderilen ilkbahar gülü, nebiler şahı, hoş geldin.

gelişin gül bahçesine döndü alem. Kainatın bir tek gülüne kavuştu Adem. Kokun bütün cihana yayıldı. Bülbül oldu her gönül aşkınla inleyerek. Gül yüzüne baktı ağladı. Gül yüzüne baktı güldü hem. Doyamadı hiç kimse. Kıyamadı bakmaya gül yüzüne. Ya incinirse diye.

Habibim, faslı güldür. Gül yüzüne susamış gönüller, gül çağını özler. Sensiz yetimler buruk, kimsesizler çaresiz, müminler öksüz, aşıklar uykusuz.

sen doğduğunda mağrur kralların sarayında burçlar çökmüş. Bana ne der gibi dinledik bu olanları. Krallar eskilerde kalmıştı nasılsa. Gurur zaten uzaktı odamızdan. Gururla aldanmayı uzak görmek de bir gurur alameti değil mi ki? Garip ki biz başkalarını dışarıda bırakan ayrıcalık sarayları kurma telaşındayız. Bencillik duvarlarımızı taş üstüne taş koyarak yükseltiyoruz. Şefkati ve merhameti düşürdük yakamızdan. Diğerkanlık alıp başını gitti sokağımızdan.

yetim ve öksüz kaygısı, fakir ve yolda kalmışın derdi silindi mi yoksa alnımızdan? Sen gelince geldin diye bizim de bencillik taşlarımız kımıldamaz mı? Başkalarının acılarına körleşen gönüllerimizde gedikler açılmaz mı? Ötekilerin kaygılarına sağırlaşan bencillik burçlarımız sarsılmaz mı? Senin gelişin cümle gelmelerini

müjden geldiğinde şehrimize, cümle bencilliklerimiz noktalanmalıydı. Teselliğin değdiğinde göğsümüze, benlik zırhlarımız parçalanmalıydı. Senin bakışın ki çözer buzları, yumuşatır katılıkları. Senin bakışınla akmaya başlar merhamet nehirleri. Senin bakışın ki siler hüzünleri, süpürür acılı tortuları. Senin bakışınla güle döner ateşli hırslarımız, aklaşır katran karalarımız. Sen doğdun, Save gölü kurudu. Bana ne? Lerimiz yine geldi, bizi buldu. Alınmadık üzerimize, yok saydık haberi. Sen doğdun diye kuruyacak bir gölümüz yok muydu? Biz biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik de biriktirdik. Göllendirdik isteklerimizi, heveslerimizi, hırslarımızı. Sen komşusu açken tok yatan bizden değildir derken, biz başkalarını düşünmemeyi başımıza yastık eyledik. Huzuru komşuya biganelikte aradık. Rahatımızı yetimi ve öksüzü unutmakta bildik. Başkalarını dert edinmeyenlerin uğursuz solukları zehirledi bizi. Elimizde olana güvenmeye alıştırdılar bizi. Rahmetinden umut kestik Rabbimizin. Bencillik kuyuları ateşli hırslarla dolup taşıyor şimdi. Şimdi öyle doğ ki yüreklerimize, bencilliğimize süs eylediğimiz kahkahalarımız yırtılsın. Unutuşlar üzerine kurulu zalim tebessümlerimiz yırtılsın yüzümüzde. Zalimleri ve zulümleri onaylayan kirli suskunluklarımız yıkılsın şehirlerimizde. Duvar diye ördüğümüz bencilliklerimiz devrilsin acilen. Save gölü gibi büyüyen hırslarımız kurusun, çekilsin duyarsızlıklar yüreklerimizden. Senin gelişin cümle gelmelerin müjdesi. Tebessümün çorak ülkelere bin yağmur sesi. Senin yürüyüşün unuttuğumuz çocuk neşesi. Nereye yürüsen gökyüzü, nereye varsan maviler mavisi. Doğuşunla yeniden dirilt bizi. Yalnız senin sevdiğini sevmekle sevdir bizi. Yalnız senin sevdiğini sevdir.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler, varsın acılarımızı derinleştirsin, derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu, doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu, bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor bey yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimize emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?''

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 25. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

الحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

Ne güzel dost, ne güzel yarendin sen ya Ebu Bekir. Seni peygamber sevdi. Her şeyden evvel Allah sevdi. Hani bir gün Efendimiz sana bir yüzük vermişti de üzerine La ilahe illallah yazdırmanı istemişti. Senin o ummanlar kadar geniş gönlün el vermedi bu küçücük yüzükte bile Allah ve Resulünün isimlerini ayırmaya. Yüzüğe La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırdın. Allah'ın çok hoşuna gitmişti bu latif davranış. Emretti Cebrail'e. Çabuk git buyurdu. Habibimin yüzüğüne Ebu Bekir ismini yaz. Çünkü Ebu Bekir benim ismimle Habibimin ismimin ayrı olmasını uygun bulmadı. Ben de Habibimin isminden Ebu Bekir ismini ayırmayı uygun görmedim demişti. Peygamberden sonra insanların en faziletlisi, aşere-i mübeşşerinin ilki, bütün güzel huyların zirvesi, cömertlikte kimsenin geçemediği, ne güzel insandın sen, ne müttaki, ne şerefli bir kuldun sen ya Ebu Bekir. Sen Rabbinin ben ondan razıyım, o da benden razı mı hitabına mazhar oldun. Dünyadayken cennetle müjdelendin. Sen ne güzel bir doğrulayıcıydın. Allah Resulü ne derse doğrudur diyerek sadakatini gösterir, müşrikleri çileden çıkarırdın. Bu yüzden Sıddık'tı. Bu yüzden ismin kainatın efendisiyle beraber anılmaktaydı. Sen öyle bir insandın ki Rabbim senin çektiğin içten bir aha karşılık neler lütfetmişti sana. Senin sıkıntılarının dahi güzel sonuçları olmuştu. O günlerde Resulullah ashabıyla cihat hazırlığı içindeydi. Bu cihada gitmek için yanıp tutuşan henüz 15'inde çiçeği burnunda bir mert vardı. Nevfel. Efendimizin yanına gelerek ona bu isteğini arz etmişti. Ancak bir sorun vardı. Nevfel'in hasta anası razı değildi bu gidişe. Ancak Nevfel cihad aşkıyla yandığı için ısrar ediyordu. Anacığının yüreği dayanır mıydı onun bu yalvarışlarına? Hatemül Enbiya, Fahri Kainat Efendimizin yanlarına gelerek ''Ya Resulallah, ben şu oğlumu sana teslim ediyorum. Savaşta senin sevdiklerinin yanında olsun.'' dedi. Ve onu Resul-i Zişan Efendimiz'e emanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinmişti bu duruma. Nevfel kılıcını kuşanıp bir aslan gibi küffar üzerine kükremeye başladı meydanı harpte. Çetin bir savaştı ve sonunda annesinin korktuğu başına gelmişti. Nevfel'in ise en çok arzuladığı şey şehadet. Nevfel bir ok yarasıyla şehit düşmüştü. Efendimiz onun şehadet haberini aldığı zaman Allah sana rahmet etsin. Yarın huzur-u ilahide bu başın arşın altında ve misk kokusu içinde olacak diye dua buyurdu ve ardından cenaze namazını kılıp defnettiler. Efendimiz ayak parmaklarının üzerine basarak yürüyordu namazın ardından. Bunun hikmeti sorulduğunda şöyle buyurdu iki cihan güneşi. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki
Nevfel'in cenazesine gelen meleklerin çokluğundan ayaklarımı basacak yol bulamıyorum. Bir melek kanadını benim ayağıma serdi de ona basıyorum buyurmuşlardı. Harp bitmişti. Medine'de bekleyen kalabalıklar içinde Nevfel'in yaşlı annesi de vardı. Resul-i Ekrem'i görür görmez huzuruna varıp Nevfel'in halini sordu. Efendimizin gözleri doldu. Kelimeler boğazına düğümlendi. Nasıl söyleyecekti? Ne diyecekti bu yaşlı kadına? Mübarek işaret parmağıyla arkasından gelmekte olan Hazreti Ali'yi işaret etti. O da Resulullah'ın söyleyemediği bir şeyi söylemekten kaçındı. Sonunda Nevfel'in annesi, askerlerin en arkasında bulunan senin yanına gelmişti ya Ebu Bekir. Sen mübarek sakalını ağzına alıp, "Ya Rabbi, Habibin gönül yıkmaktan sakındı. Nevfel'in şehit olduğunu söylersem ona muhalefet etmiş olurum. Söylemezsem yalan olur. Sen bana yardım et. Ya bana ilham ile ne diyeceğimi bildir, ya da bu hatunun kalbine sabır ve tahammül gücü ver," dedin. Ardından mübarek sakalını ağzına alıp, "Ya Allah!" nidasını eder etmez, bir de ne göresin? Okun yaydan fırladığı gibi Hazreti Nevfel atına binmiş, elinde bir kılıç, kan revan içinde tozu dumana katarak gelmektedir. Doğruca huzuruna varır. "Buyurun, beni çağırmışsınız ya Ebu Bekir." Elini öper. Ashabsa şaşkınlık içerisindedir. Efendimiz bu arada mescide girip namaz kılar. Nevfel de ardından mescide girer. Hatemül Enbiya, "Bu Allah'ın ayetidir," buyurdu. Acaba kimin sebebiyle zuhur etti? İşte tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın selamını getirdi. "Ya Resulallah, şükür secdesi eyle. Cenab-ı Allah İsa aleyhisselam gibi senin ashabından birine de ölüleri diriltme selahiyeti verdi. Hazreti Ebu Bekir bir daha Allah deseydi bütün şehitler diriltilecekti." Kainatın efendisinin o mübarek dudakları senin sakalından öptü. Hak Teala sana büyük bir ikramda bulundu. Allah'a hamd olsun ki bana Hazreti İsa gibi ölüleri diriltme izni verilen bir ümmet nasip etti," dedi. "Sen ne güzel bir ümmettin. Ne güzel bir kuldun ki Rabbim senin üzülmene dayanamadı. Senin için ya Ebu Bekir, en sevdiği şehitleri bile diriltmeye kalktı. Sen ne güzel Allah dostuydun ya Ebu Bekir, ne güzel."

Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koynum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez, figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et, ki yandım ya Resulallah. Ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnumâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem,

Dağlar ezel mesrurun olmazsa, cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül boyu revan bahşın hevasından, güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket, cemalinle ferah naket ki yandım, yandım ya Resulallah, yandım ya Resulallah.

ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından,

0: cemalinle ferah nak et. Cemalinle ferah nak et ki yandım, yandım ya Resulallah, yandım ya Resulallah.
1: Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir? Değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmada müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı, haydi katıl sen de o coşkun sele. Karşı durulmaz, cereyan sine çak, varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anlamadan seyrini, göz göre girdaba nedir inhimak? Dehşeti maziyi getir yadına, kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları hakkı ubüvvet de bu caniliğe. Doğru mudur yeis ile olmak tebah? Yok mu gelip gayrete bir intibah? Beklediğin supu kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun sabah. Gözleri maziye bakan milletin ömrü temadisi olur nekbetin. Karşına müstakbeli dikmiş huda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden kan dökerek almalısın merdi sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir hakkımı vermem diyen.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil 5 bin.

0: 0551 011 9899 0551 011 9899.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizi Bediüzzaman Said Nursi'nin 1910-11 yıllarında Şam'da Emevi Camii'nde içinde 100 ehli ilmin bulunduğu bir camide yaklaşık 10 bin cemaatin bulunduğu bir camide, Emevi Camisi'nde vermiş olduğu Hutbe-i Şamiye eserinden biraz okumaya çalışacağız. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yaklaşık 35 yaşlarında bu camiye gidiyor. Ehli ilmin ısrarıyla bu hutbeyi veriyor. Hatta bir yerde üstad demiş, bu benim siyasetimdir demiş. 1950 yıllarında da aslı Arapçadır Hutbe-i Şamiye'nin. İşte 1950 yıllarında Türkçe'ye tercüme edip Üstad Hazretleri, bu benim siyasetimdir demiş. Bazı abilerin söylediğine göre. İnşallah bunda tabii İslam aleminin hastalıklarını ve devalarını anlatıyor. Ne gibi hastalıklar var, biz nelere, nasıl bir şeylere girmişiz ve bunların çareleri nelerdir? Kur'an'dan ve hadislerden ve asrın idrakine, anlayışına uygun bir şekilde o devaları, reçeteleri burada derc etmiş. Biz de inşallah zamanımız el verdiğince bir kısmını okuyacağız. Merak edenler, müstakil bir kitap olarak var Hutbe-i Şamiye isminde. Onu okuyabilirler. Biz aradan birkaç yeri okuyacağız böyle. Evet, tarihçi hayat bölümünde bazı yerleri alınmış. Oradan okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci kelime, müddeti hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüt eden şudur. Yeis, ümitsizlik, en dehşetli bir hastalıktır ki, alem-i İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki, bizi öldürmüş gibi, garpta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, şarkta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Hem o yeistir ki, yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaat-i umumiyeyi bırakıp menfaat-i şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Hem o yeistir ki, kuvvi maneviyemizi kırmış, az bir kuvvetle, imandan gelen kuvvi maneviye ile şarktan garba kadar istila ettiği halde o kuvve-i maneviyeyi harika meyusiyetle kırıldığı için zalim ecnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Hatta bu yeis ile başkasına lakaytlığını ve fütürünü kendi tembelliğine özür zanneder. Neme lazımdır, herkes benim gibi berbattır diye şehameti imaniyeyi terk edip hizmeti İslamiyeyi yapmıyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürmüş, bizi öldürüyor, biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. Yani ümitsizlik katilinden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taqnatu min rahmetillah kılıncı ile o yeisin başını parçalayacağız. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kullu hadisinin hakikati ile belini kıracağız inşallah. Yani ayet-i kerimede la taqnatu min rahmetillah mali, yani rahmet-i ilahiyeden ümidinizi kesmeyiniz diyor. Diğeri de bir söz var yine Arapça. Mâ la yudraku kulluhu la yutraku kullu. Yani bir şey bütünüyle elde edilmezse bütünüyle de terk edilmez. Hadisinin, evet bu da hadis. Hadisinin hakikati ile belini kıracağız inşallah. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seratan denilen, yani kanser denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemalata mani ve ene inde hüsnü zanni abdi bi hakikatına muhaliftir. Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim diyor Cenab-ı Hak. Hakikatına muhaliftir. Korkak, aşağı acizlerin şe'nidir, bahaneleridir. Şahameti İslamiye'nin şe'ni değildir. Hususan Arap gibi nev-i beşerde medar iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şe'ni olamaz. Alem İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. İnşallah yine Araplar yeisi bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt, ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir. İnşallah. Üçüncü kelime, bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkamasıyla hülasa ve zübdesi bana kat'i bildirmiş ki sıdk İslamiyet'in üssül esasıdır. Doğruluk İslamiyet'in üssül esasıdır. Evet, sıdk İslamiyet'in üssül esasıdır ve ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Yani hayat düğümü, can noktasıdır. Riyakarlık, fiili bir nevi yalancılıktır. Riyakarlık, fiili bir nevi yalancılıktır. Gösterişlik. Dalkavukluk, tasannu, alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık, muzur bir yalancılıktır. Zararlı bir yalancılık. Yalancılık ise Sani-i Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Küfür bütün envaiyle kizptir, yalancılıktır. Yani inkarcılık, Allah'ı, ahireti, peygamberi inkar etmek bütün envaiyle, bütün çeşitleriyle kizptir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur. Bu sıra binaen kizp ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var. Şark ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Nar ve nur, nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirine karıştırmış, beşerin kemalatını da karıştırmış. Haşiye, ey kardeşlerim, 45 sene evvel Said'in bu dersinden anlaşılıyor ki, o Said siyasetle, içtimaiyet-i İslami ile ziyade alakadardır. Fakat sakın zannetmeyiniz ki, o dini siyasete alet veya vesile yapmak mesleğinde gitmiş. Haşa! Belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine alet ediyormuş. Ve derdi ki, dinin bir hakikatını bin siyasete tercih ederim. Evet, o zaman da 40-50 sene evvel hissetmiş ki, bazı münafık zındıkların siyaseti dinsizliğe alet etmeye teşebbüs niyetlerine ve fikirlerine mukabil, o da bütün kuvvetiyle siyaseti İslamiyet'in hakaykına bir hizmetkar, bir alet yapmaya çalışmış. Fakat o zamandan 20 sene sonra gördü ki, o gizli münafık zındıkların garplılaşmak bahanesiyle, gizli münafık zındıkların garplılaşmak, yani batılılaşmak bahanesiyle, siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına mukabil bir kısım dindar ehli siyaset, dini siyaseti İslami'ye alet etmeye çalışmışlardı. İslamiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tabi olamaz. Ve alet yapmak İslamiyet'in kıymetini tenzil etmektir. Büyük bir cinayettir. Hatta eski Said o çeşit siyaset tarafkirliğinden gördü ki, bir salih alim kendi fikri siyasisine muafık bir münafığı hararetle sena etti. Siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkit ve tefsik etti. Eski Said ona dedi, bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikri siyasiyene muhalif bir melek olsa lanet edeceksin. Bunun için eski Said, Eûzü billâhi mineşşeytâni ve's-siyâse dedi, 35 seneden beri, şimdi 45 sene oldu, siyaseti terk etti. Haşiye 1. Üstadımızın 130 parça kitabı ve mektupları 3 mahkeme ve hükümet memurları tarafından tam tetkik edildiği ve aleyhinde çalışan zalim, mürtet ve münafıklara karşı mecbur da olduğu halde, hatta idamı için gizli emir verildiği halde dini siyasete alet ettiğine dair en ufak bir emare bulamamaları dini siyasete alet etmediğini kat'i ispat ediyor. Ve hayatını yakından tanıyan biz nur şakitleri ise bu fevkalade hale karşı hayranlık duymakta ve Risale-i Nur'un dairesindeki hakiki ihlasa bir delil saymaktayız. Nur şakitleri. Ey bu cami Emevi'deki, burası haşiyeydi kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kaldığımız yerden dersin o kısmına geçiyoruz. Şurada ne demişti en son? Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirine karıştırmış, yani yalanı ve doğruyu ve yalanı birbirine karıştırmış, biraz önce bahsettiği beşerin kemalatını da karıştırmış. Beşerin kemalatını da karıştırmış. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim ve 40-50 sene sonra Alem-i İslam Mescid-i Kebir'inde 400 milyon ehli iman olan ihvanımız. Necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. Urvetil vuska sıdktır. Yani en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Ama maslahat için kizb ise zaman onu neshetmiştir. Evet. Yani en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Yani urvetil vuska en sağlam kulp, sağlam tutulacak yer. Neymiş? Doğruluk. 4. kelime, bütün hayatımda hayatı içtimai beşeriyeden kat'i bildiğim ve tahkikatların bana verdiği netice şudur ki, muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete, düşmanlığa en layık sıfat husumettir. Yani hayat-ı içtimai beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Ve hayat-ı içtimai beşeriyeyi zir zeber eden düşmanlık ve adavet her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzur bir sıfattır. Evet. Muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. 5. kelime, meşveret-i şeriyeden aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor. Belki bazen binler dereceye terakki ediyor. Bunun sırrı hikmeti şudur. Şimdi bunu üstadımız nereden aldığını söylüyor. Meşvereti şer'iyeden aldığım ders budur. Yani meşvereti şer'iye. Şeriata ait meşveret, yani İslam dinine uygun görüş ve danışma, görüşme ve danışma. İslam'a uygun en şekilde, en güzel şekilde İslam'a uyan bir meşveret, bir istişareden çıkan netice budur diyor. Şu zamanda bir adamın bir günaha bir kalmıyor, bazen büyür, sirayet eder, yüz olur, bir tek hasene bazen bir kalmıyor. Belki bazen binler dereceye terakki ediyor. Bunun sırrı hikmeti şudur ki, hürriyet-i şer'iye ile meşveret-i meşru'a hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası, ruhu ise İslamiyet'tir. Ve Hilafet-i Osmaniye ve Türk ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibariyle o İslamiyet milliyetinin sadefi, kalası hükmündedir. Arap, Türk, hakiki iki kardeş, o kal'ay-ı kutsiyenin nöbettarlarıdır. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslami ile murtabıt, alakadar olur. Birbirine manen, lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam tayfeleri bir silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi, o aşiretin mahiyetine temas eden medar-ı iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. İşte bu mezkür hakikat içindir ki bu zamanda hususan 40-50 sene sonra seyyiye yani günahlar, fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiyenin hukukuna tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Ey bu sözlerimi dinleyen, bu cami Emevi'deki kardeşler ve 40-50 sene sonra Alem-i İslam Camii'ndeki İhvan-ı Müslümin. Biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat vermeye iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz makbul değil. Tembelliğiniz ve neme lazım deyip çalışmamanız ve ittihad-ı İslam ile milliyeti hakiki İslami ile gayrete gelmediğiniz sizlere gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. İşte seyyiye, günahlar böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işleyene münhasır kalmaz. Belki bu hasene milyonlar ehli imana manen faide verebilir. Hayatı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için neme lazım deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil. Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki Alem İslam Mescidi Kebirindeki ihvanlarım, zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımızı dava ediyorum. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri, sizin gibi büyük, muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlarla bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve fütürünüzle biz biçare küçük kardeşleriniz olan İslam taifeleri zarar görüyoruz. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar, en evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim bütün İslam taifelerinin üstadları, imamları ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan hakimiyet-i İslamiye'yi eski zaman gibi küre-i arzın nısfında belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa inşallah nesli ati görecek. Sakın kardeşlerim, tevehhüm, tahayyül etmeyiniz ki ben bu sözlerimle siyasetle iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa! Hakikat-i İslamiye bütün siyasatın fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyet'i kendine alet etsin. Ben kusurlu fehmimle şu zamanda heyeti içtimai İslamiye'yi çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozulur. Onun için İttihad-ı İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Bunu da teessüf ve teellüm ile size beyan ediyorum ki ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymet var malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir mal verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan ve hayat-ı içtimaiyeye temas eden seciyelerimizin bir kısmını bizden aldılar. Terakkilerine medar ettiler ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlak-ı seyyiyeleridir. Sefihane seciyeleridir. Mesela bizden aldıkları seciye-i milliye ile bir adam onlardadır. Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bakiyem var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar ve terakkiyatlarında en metin esas budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise din haktan ve iman hakikatlarından çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis fena seciye itibariyle bir hotkam adam bizde diyor. Ben susuzluktan ölsem hiç yağmur bir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş, zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi, bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seciyelerini almamızdan kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle ve menfaat-i şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kâne himmetuhu nefsuhu feleyse minel insani liennehu medeniyum bittab'. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Ebnai cinsini mülahazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç? Ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir posta yaşamadığından, ebnai cinsiyle fıtraten alakadar olmasından ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur olduğundan fıtratıyla medeniyetperverdir. Menfaat-ı şahsiyesine hasr-ı nazar eden insanlıktan çıkar. Masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna. Allah Allah. Hakikaten buradaki hakikatler çok mühim. Yani şu son cümle de enteresan. Menfaat-i şahsiyesine hasrı nazar eden insanlıktan çıkar, masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz. Bu dersimizin son kısmına geldik. İnşallah orayı da okuyup bitirelim. Altıncı kelime, Müslümanların hayat-ı içtimai İslami'deki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şeriyedir. Müslümanların hayat-ı içtimai İslamiye'deki, yani İslami cemiyetin hayatındaki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şeriyedir. Ve emruhum şura beynehum ayeti kerimesi şurayı esas olarak emrediyor. Evet, nasıl ki Nev-i Beşer'deki telahuk-i efkar unvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünununun esası olduğu gibi, en büyük kıta olan Asya'nın en geri kalmasının bir sebebi o şura-i hakikiyeyi yapmamasıdır. Asya kıtasının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şuradır. Yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, taifeler, kıtalar dahi o şurayı yapmaları lazımdır ki 300 belki 400 milyon İslam'ın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak, meşveret-i şeriye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüt eden hürriyet-i şeriyedir ki o hürriyet-i şeriye adab-ı şeriye ile süslenip garp medeniyet-i sefahanesindeki seyyahatı atmaktır. İmandan gelen hürriyet-i şeriye iki esası emreder. Enne yüzellile ve le yetezelle ilahir. Yani iman bunu iktiza ediyor ki tahakküm ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakiki abd olan başkaları abd olamaz. Birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Allah'ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehüm eder, başına musallat eder. Evet, hürriyet-i şeriye Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır. Yaşasın sıdk, ölsün yeis. Muhabbet devam etsin, şura kuvvet bulsun. Bütün lev ve itap ve nefret, heva hevese tabi olanları olsun. Selam ve selamet, hüdaya tabi olanların üstüne olsun. Amin. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bu Hutbe-i Şamiye'nin tamamını okumak isteyen kardeşlerimiz, Hutbe-i Şamiye isminde müstakil eseri temin edip okuyabilirler. Veyahut Risale-i Nur uygulamaları var. Onları telefona indirip, telefondan kitaplar, kütüphane hepsi var kitapların. Oradan Hutbe-i Şamiye kitabını seçip baştan sona okuyabilirler. Biz az kısmını okuduk. Birçok yerde daha böyle çok güzel hakikatler, analizler, tespitler var üstadın. Çok mükemmel tespitleri ve analizleri var. Okumanızı tavsiye ediyoruz inşallah. Bizimki denizden bir katre misali sizlerle paylaşmak. Cenab-ı Hak bize de hem milletimize hem ülkemize hem alem-i İslam'a zaferler nasip eylesin. İstikamet versin. İttihad-ı İslam'ı Rabbim nasip eylesin. şu Müslüman aleminin, İslam aleminin gözyaşlarını, akan kanlarını İttihad-ı İslam ile durdursun ve ağlamalarımızı, acılarımızı bayramlara, sevinçlere, neşelere çevirsin Rabbim. Bir an evvel Gazze'nin bu halinden kurtulmasını, Meyanmar, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, dünyanın neresinde hangi Müslüman ağlıyorsa, acı çekiyorsa, zulüm görüyorsa, bütün mazlumların, masumların, dini ne olursa olsun, masum ve mazlum olanların da Cenab-ı Hak yar ve yardımcısı olsun, onları o hallerinden Rabbim kurtarsın. Bütün zalimleri de Cenab-ı Hak Kahhar ismi şerifi hürmetine onları kahru perişan etsin. Alem-i İslam'ı güldürsün. Alem-i İslam'a zaferler ihsan eylesin. Alem-i İslam'ın gönlüne, yüreğine, kalbine Rabbim ferahlar versin. Gazze'nin gönlüne ferah ve neşe versin. Gazze'ye zaferler ihsan eylesin. Rabbim Gazze'ye zaferler ver. Doğu Türkistan'a, Meyanmar'a, Arakan'a, Cezayir'e, Keşmir'e, Yemen'e, Libya'ya, Lübnan'a, hepsine. Bütün alem İslam'a. Allah'ım sen alem İslam'ı muzaffer eyle, gönüllerin müferrah eyle ya Rabbim. Amin, amin, amin. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lillahil Fatiha.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
6: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: şefkatte, merhamette.
1: Gece gibi o,
0: ayıpları örtmekte.
1: Akar su gibi o,
0: keremde, cömertlikte.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0-11-98-99 0551-011-98-99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
3: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: yaratan.
1: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren. Ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan. Ey beni yediren, içiren. Ey beni kendisine yaklaştıran. Ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan. Ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan. Ey bana yol göstererek beni muvaffak eden. Ey beni zengin ederek bana izzet veren. Ey beni yaşatıp öldüren. Ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih. Ya men la muakkibe li hukmih.

Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Rabb.
1: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: İstanbul.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismu, ya men teâlâ ceddu, ya men celle senâ'u, ya men la ilâhe gayru, ya men tekaddeset esmâ'u, ya men yedûmu bekâ'u, ya men il-azametu behâ'u, ya men il-kibriyâ'u ridâ'u, ya men la yuhsa âlâ'u, ya men la yu'addu na'mâ'u. Subhanak ya la ilaha illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين، وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle, kurtar, necat ver. Bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl

0: Parkı, Ulu Cami Arkası, Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini her alanda, hayatımızın her alanında güzel bir şekilde tatbik etmeyi, uygulamayı bizlere nasip eyle ve müyesser eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizlere nail eyle ya Rabbi. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyrukları olan hadis-i şeriflerden okumaya devam ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekû firâsetel mü'mini. Müminin firasetinden korkunuz, çekininiz, sakınınız. Fe innehu muhakkak ki o mümin yenzuru bi nurillâhi. Allah-u Teala'nın nuruyla bakar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor ve bizlere büyük bir uyarıda da bulunuyor. Şimdi mümin Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. İman etmiştir. Hem öyle bir iman etmiş ki hiç şüphe yok. Zerre kadar şüphe yok. Ve o iman etmenin neticesinde salih amelle hayatını ikame ediyor. İmanını süslüyor, imanını böyle daha mükemmel bir hale getiriyor. İman ve salih amel, ikisi birlikte. Ve Allah-u Teala o mümin kuluna bundan dolayı bazı özellikler, hususiyetler, güzellikler nasip ediyor. Herkese vermediği bazı önemli şeyleri o mümin kuluna veriyor. Yani mümin kul Allah-u Teala'dan ittika ettikçe, emirlerini yerine getirip yasaklarından uzaklaştıkça ve şüpheli olanları da terk ettikçe ve hele hele günaha düşerim endişesiyle mübah olan birçok şeyleri de terk etmeye başladıkça Allah-u Teala onun kalbine böyle bir berraklık veriyor, görüşüne bir basiret veriyor, görüşüne bir firaset veriyor. Şimdi Araplar ata da feres derler. Niye? Ata bindiği zaman bir insan hızlı gider. Hızlı gittiği zaman da ne olur? Uzak bir mesafeyi kısa zamanda alır. İşte bu nedenle firaset de böyle uzak görünen bir şeyi anlayabilme, kavrayabilmeye manasına bu isim verilmiş. Yani firaset bu demektir. Uzak olan bir meseleyi mümin ne yapıyor? Anlayabiliyor, kavrayabiliyor veya bir adamın hal ve hareketlerinden, yüz şeklinden o adamın ne olduğunu anlıyor ve kavruyor. Allah-u Teala mümin kuluna böyle bir şey veriyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yenzuru bi nurillâhi azze ve celle. Müminin firasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar diye buyuruyor. Ve akabinden de Peygamberimiz şu ayeti celileyi okuyor. Hicr suresinin 75. ayeti. Bunda firaset sahipleri için ayetler ve ibretler vardır. İşte firaset sahibi olan müminler ne yapar? Bir şeyi anlar, ibret gözüyle bakar. İbret gözüyle baktığı zaman da Allah-u Teala ona birçok şeyleri böyle açar, ayan ve beyan eder. Günahtan kaçının, çünkü mümin bunu anlar diye böyle bir darb-ı mesel vardır. Hatta bunun hadis olduğunu bile söyleyenler vardır ki bir gün bir heyet Hazreti Osman'ın huzuruna giriyor. Fakat heyetteki bazıları yolda gelirken bir kadın görüyorlar. Kadının güzelliği bunları celbediyor ve o kadına çok dikkatli bir şekilde bakmaya başlıyorlar. Normal üzerine daha fazla bakışlar var ve bakışlar şeytani bir bakış haline alıyor, şehevi bir bakış haline alıyor ve ondan sonra bu heyet Hazreti Osman'ın huzuruna girdiği zaman Hazreti Osman diyor ki onlara şöyle bakıyor ve içinde Allah-u Teala Hazreti Osman'ın firasetini açıyor ve orada bu işi yapan birini gözlerinden anlıyor. Çünkü nedir? Zinada bazı kötülükler var ki bu kötülüklerden bir kısmını ne yapar? O insanın yüzüne, gözüne bazı hususiyetler gelir. Yüzü kararır, gözünde bir acayiplik olur. Zinanın kötülüklerinden bir kısmı budur. Ve Hazreti Osman diyor ki, ben sizin içinizde zina eseri görüyorum. Böyle onları uyarıyor. Allah-u Teala işte mümin kullarına o basireti açar ki, diğer bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor, müminin zannından sakının, Allah hakkı onların diliyle ortaya çıkarır. Ve mümin diyor, bir şey söyler, Allah hakkı onunla çıkartır, onun kalbine bazı şeyler koyar ve o koyduğu şeyler, o şüphe olan, zan olan şeyler ne yapar? Hakikat olarak ortaya çıkar. Allah-u Teala mümin kullarına böyle bir güzellik vermiş. Bundaki gaye ne? Mümin bakış açısını Kur'an'a göre ayarlar. Vahyi ön plana çıkarır. Kur'an'ı ön plana çıkarır. Kur'an'a göre değerlendirir. Bir olay olduğu zaman, bir iş olduğu zaman onu Allah'ın kitabına götürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine götürür. Ona göre davranır. O ne diyorsa, o ne emrediyorsa onu yerine getirir. İşte müminin özelliği odur. O firaseti veren nedir? Vahyi ön plana geçirmesi, Kur'an ve sünneti yaşaması ve her şeyin üstünde tutması. Her sorununda, her meselesinde, her derdinde ona başvurması, ona hakem yapması. Böyle olduğu zaman ne yapıyor? Allah-u Teala o mümine firaset veriyor. Bakış açısını genişletiyor. Dar olan şeylerde çıkış yolu gösteriyor. Anlamayacak bir konuyu onu anlamlı hale getiriyor. İşte müminin özelliği bu. Ve bu nedenle derler ki ehli irfan arzda Allah'ın şahitleridir. Yani gönülle hitap etmiş, gönlünü Allah-u Teala'ya vermiş insanlar Allah-u Teala'nın şahitleridir. Ve bunlar yakini mükaşefe eder, gaybı muayene ederler. Yani gaybı da Allah-u Teala onların kalbine koyar, bazı olayları sezerler. İşte gözünü haramdan bir insan korursa, nefsini şehavi duygulardan muhafaza ederse, bunlardan sakınırsa, iç dünyasını tamir ederse bir insan, iç dünyasını kontrol altına alırsa, o nefsi emmaresini kontrol altına alırsa, nefsi mutmainnenin emrine verirse, o zaman helal de yerse, yediğine içtiğine de dikkat ederse ve her şeyle vahyi, Kur'an'ı ön planda tutarsa, kaynak Kur'an, örnek ve önder peygamber derse ve bunu hayatında tatbik ederse, Allah-u Teala o mümin kula ne yapar? Firaset verir. Ve birçok şeyi anlar, birçok şeyi kavrar. Kişinin duruşundan, halinden, konuşmasından birçok manalar çıkarır ve o manalarda da yanılmaz. Allah-u Teala hakkı onların diliyle ortaya çıkarır. Sözü ibrettir, sözü hikmettir, davranışları hep güzeldir, yerli yerindedir. Ve mahcup da olmaz. Çünkü her şeyle Allah-u Teala'nın nuruyla bakıyor, işlerini Allah-u Teala'nın emrine göre hareket ederek yapıyor, işlerini Allah-u Teala'nın emrine göre yapıyor. İşte bu nedenle Allah da ona bu firaseti veriyor. İşte Peygamberimiz de diyor ki müminin firasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar. Allah-u Teala bizi o müminlerden eylesin. Diğer hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku mahaşşen nisa. Kadınlar topluluğundan sakının veya kadınlara ters yoldan ilişkiye girmekten sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Biliyorsunuz dinimiz ruhbanlığı reddeden bir din. Hani bazıları kendilerine göre bazı dinlerde ruhbanlık diye bir şey çıkarmışlar. İşte bir yerlere çekiliyorlar, evlenmiyorlar ama dinimiz öyle bir şey getirmemiş. Evliliği getirmiş. Peygamberimiz evliliği tavsiye etmiş. Ama çünkü nedir? Nefsi, şehvi duyguları helal yolda teskin etme iffettir. Haram yola götürme, teskin etmeye çalışma da büyük bir günahtır. Bu nedenle vücudun da hakkı vardır. Allah insana bir kısım duygular vermiştir, şehvi duygular. Bu şehvi duyguların helal yolda giderilmesi iffettir. Tavsiye edilmiştir, övülmüştür. Ama harama götürülmesi de nedir? Yasaklanmıştır. Fakat burada da aile içerisinde de cinsel birleşmenin de sınırlarını İslam getirmiştir. Bunların bir kısmını yasaklamıştır. Nedir? Mesela kadınlara ters yoldan, makatlarından, dışkı çıkan yerden yaklaşmayı İslam yasaklamıştır. Bu nedir? Bir çirkinliktir. Kadına bir ezadır Ve bu nedenle dinimiz bunu yasaklamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde kim kadına dışkı gelen yerden, makadından yaklaşırsa melundur, peygambere asi olmuştur diye böyle şiddetli tehditlerde bulunmuş ki bunun ne kadar bir günah olduğunu belirtmiş. Ve burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzel bir üslupla, böyle insanların anlayabileceği bir üslupla ve terbiye sınırları içerisinde anlatıyor. Ne diyor? Kadınlara arkalarından, dübürlerinden yaklaşmayın, sakının diye buyuruyor ki zaten biliyorsunuz Allah-u Teala Bakara suresinde anlatıyor ve aynı şekilde birçok hadis-i şeriflerde de Peygamberimiz anlatıyor ve fakat dübürden, arkadan, ters yoldan ilişkiyi de şiddetle kaçınıyor. Bu hadis-i şerifimizde de bu şekilde bizlere yol gösteriyor ki çirkin olan, kötü olan, insana zararlı olan şeyleri ne yapıyor? Dinimiz yasaklıyor. Güzel olan, iyi olan, fayda veren şeyleri de bizlere emrediyor. Bu da hem sağlık açısından, hem maddi açıdan, hem manevi açıdan zararlı olduğundan dolayı böyle bir birleşme şeklini de dinimiz yasaklamış oluyor. Gözleri kötü eder, yüzleri karartır. Bu gibi dünyevi, manevi olarak insana zarar veren durumlar ortaya çıkar diye alimlerimiz anlatıyor. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İttaku hazihil mezabiha. Şu boğazlanma yerlerinden sakının. Neymiş oralar? Yani el maharib, mihraplardan sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi mihrap nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 37. ayeti cellesinde geçer. Ve birçok camiye gittiğiniz zaman böyle mihrap denilen yerler vardır ve orada yazar küllemâ dakhala aleyhâ zekeriyyel mihrab. Hani her vakit ki ne zaman ki Zekeriya aleyhisselam mihraba girdiği zaman diye o da yazar. Mihrap nedir? Arapça baş köşe bizim dilimize göre. Böyle en şerefli yer, en güzel yer bu manada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlarda gurur olduğundan, kibir olduğundan ve bu gurur ve kibir okşandığı zaman, ön plana çıktığı zaman hem kendisine hem de etrafına büyük zararlar vereceğini bildiğinden dolayı insanlara her zaman mütevaziliği emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütevazidir ve ümmetine de her zaman için mütevazi olmayı emretmiştir. İşte bu emirlerden birisi de nedir? Baş köşelere oturmayın, baş köşelerden sakının. Çünkü mihrap ne diyor? Böyle cami ve mescitlerin ön tarafı, öyle diyelim biz. Şimdi öyle yapılmış ve en şerefli, en ileri mevkiye de mihrap deniyor. Önemli yerlere, güzel yerlere de, özel yapılmış yerlere de mihrap deniyor. Çünkü biliyorsunuz Meryem aleyhisselam için mescitte böyle güzel yüksekte bir özel bir yer yapmışlar. Şerefli bir yer yapmışlar, yüksekte bir yer. Orada ne yapıyordu? Kendisini Allah'a adamıştı ve Zekeriya aleyhisselam onu bakmakla görevlendirilmiş. Onun vekiliydi, kefiliydi. O da ne yapıyordu? Ona bakıyordu, ilgileniyordu, yiyecek getiriyordu. Ve öyle özel hususi bir yer yapılmış. Ve bu tür yerlere ne diyorlar? Güzel yerler, özel yerler. İşte Peygamberimiz de bir meclise girdiğiniz zaman hemen böyle baş köşelere oturmayın diyor. Buralar kesilme yeridir. Yani bir hayvanı bilirsiniz fıkıh kitaplarına zebh geçer. Nedir? Boğazlama, hayvanı kesme. Buralar da kişiyi boğazlama yeridir. Nasıl boğazlanır? Adam gururu okşandığı için, böyle baş köşede olduğu için böyle kendinde acayip acayip durumlar görür. Kendini diğer insanlardan büyük görür. Diğer insanlara küçük gözle bakar. Kendisini çok büyük gözle görür. Ve bu şekilde de gurur ve kibire kapılır. Gurur ve kibir de insanı ne yapar? Helaka götürür. İşte böyle tehlikeli bir şey. İşte bu nedenle böyle mihrap dediğimiz baş köşelere oturmayın diyor Peygamberimiz. Buralardan sakının. Sakının ki kendinizi boğazlatmış olmayanız. Kendisini bir insan boğazlatmak ister mi? Kendisini kestirmek ister mi? İstemez. Bunu istemiyorsa bir insanda o zaman böyle bir meclise girdiği zaman hemen baş köşelere oturmayacak. Kendisine nere gösteriliyorsa oraya oturulacak. Eğer bir yerde gösterilmemişse böyle nerede bir boş yer bulmuşsa böyle mütevazi bir yer oraya girip oturacak. Hemen gidip böyle baş köşelere oturmayacak. baş köşeye oturtmak istedikleri zaman da yine sakınacak. Çünkü insanda o var, güzellik var. Hani böyle izzet ikram görmek ister, iyi ağırlanmak ister, insanların kendisine ilgi göstermesini ister. Bu insanın fıtratında olan bir şeydir. Ama bununla birlikte kişi ne yapacak? Kendisini de gurura, kibire kapılmaması açısından korumaya çalışacak. Hemen gidip baş köşelere oturmayacak. Hemen gidip bir mecliste, bir yemekte, bir sohbette veya bir topluma gittiği zaman hemen böyle nere en baş köşeyse oraya geçmeyecek. Niye, ne yapacak? Eğer bir misafirle gitmişse, ev sahibi kendisine nereyi gösteriyorsa oraya oturmaya çalışacak. Bir topluma girdi, bir sohbete gitti. Bakacak nerede müsait bir yer var, oraya gidip oturacak. Efendim, biri yer verirse mümkün mertebe yine oturmamaya çalışacak. Ama veriyorsa da oturabilir. Bunda da herhangi bir sakınca yok. Ama kişi her halinde kendisini kontrol altında tutacak. Murakabe altında tutacak. Gurur ve kibire kapılmayacak. Çünkü gurur ve kibir insanı helak eden en büyük özelliklerdendir. Dikkat edin, şeytanın yoldan çıkmasına, Allah-u Teala'ya isyan etmesine sebep onun kibridir. Zaten alimler her zaman şunu söyler. İki günah noktasında çok dikkat edin, bundan sakının. Biri kibirdir, birisi de hasettir. Kibir ilk günahın işlenmesine, ki isyanın olmasına sebep vermiştir. Şeytan isyankarlık yapmıştır kibrinden dolayı ve hasedinden dolayı Hazreti Adem'in oğlu Kabil ne yapmıştır? Kardeşi Habil'i öldürmüştür. Bu nedenle insanlar kibir noktasında çok dikkat edecek. Allah-u Teala hepimizi kibirden korusun ve muhafaza buyursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kibre giden yolları ne yapıyor? Kapatıyor. Kapatmak için de bize yol göstericilik yapıyor. Bize emir ve talimatlarda bulunuyor. Biz bu emir ve talimatları uygularsak rahat ederiz, huzur buluruz ve güzel bir dünyamız olur. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi'nde tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları, gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen, şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar, bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler, şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar bir vat ileriydi, kapıcılar konar idi. Gel şimdi gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala. Seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
1: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
0: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde

0: Toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
1: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen, Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
0: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr

O gün apansız huzuruna geldi. Çocukluk arkadaşındı. Birlikte oyun oynadığınız, kuşların uçuşunu birlikte seyrettiğiniz, aynı göğüste beslendiniz. Süt kardeşim, Ebu Sufyan. Amca oğlum, Haris'in oğlu, Ebu Sufyan bin Haris. Şairdi Ebu Sufyan bin Haris. Sözü savaşlar başlatan, ateşleri kesen bir şair. Sözün gücüyle yanında durmanın, umduğun kardeşin, kardeşten öte kardeşindi. Ne yazık ki en zayıf anında vurdu seni. Sözüyle incitti, şiirin bıçağıyla kesmeye kalktı önünü. Düşmanlarının yanında oldu, ölesiye, öldüresiye. Mekke'de seni ve arkadaşlarını yalnızlaştıran boykotun başını çekti Ebu Sufyan bin Haris. Yetmedi, Medine'ye kadar geldi düşman saflarında. İşte şimdi huzurunda, yıllar sonra. Omuzlarında dağların bile tartamayacağı pişmanlık yüküyle, kirli geçmişinin utancıyla yüzü yerde, geç kalmışlığın telaşıyla iki büklüm, amca oğlum, çocukluk arkadaşım, süt kardeşim, Ebu Sufyan bin Haris. Döndün yüzünü ondan, belli ki kırılmıştın. En çok destek beklediğinden bunca uzun, bunca ısrarlı düşmanlık görünce gücenme hakkın vardı elbet. Senin kalbindeki merhamet çınarından bir tutamlık gölge aradı durdu Ebu Sufyan. Bulamadı, yüz bulamadı. Senin yüzünden kovulduğu andan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Mekke'ye doğru yürüyen koca bir ordunun içinde Ebu Sufyan ve oğlu yapayalnızdı. Geç kalmıştı. Geç kalmaya dair lügatlarda, meydanlarda, köşelerde, şiirlerde ne kadar acı söz söylenmiş ya da yazılmışsa hepsi birden amansız arı vızıltıları gibi doluştu kulaklarına. Kaçırılmış şeylerin hepsi, ama hepsi bir gülücük belki, bir güzel kucaklaşma, bir tatlı bakış, kardeşçe bir dokunuş uzaklaşıp gitmişti. Pişmanlıklar alev alev cehennem olup yakasına yapıştı. Dudakları kurudu. Sesi iç çekişlerine söz olamadı utancından. Kıymet bilmeyenlerin yanı başında eşsiz bir kadir şinaslıkla bekleyen o ah sesi bile korkup geri çekildi dudaklarından. Ah ki ah çekemediğime ah. Yüzünü mahcup gölgelerden çıkarıp usulca onun gözlerine bıraktı. Gül yüzünün coğrafyasında başını sokabilecek daracık bir kuytuya da razıydı ama yazık ki gülleri güldüren yüz çevrildi yüzünden. Yüz bulamadı sende. Kardeşim deyip de sarılman ne büyük cennetti ona. Cennetine almadın Ebu Sufyan'ı. Hemen almadın. Aynı memeden, aynı ılık sütü içer gibi mesafesiz bir yakınlıktı umduğu. Senin dudağındaki tek bir kıpırtı dağ gibi pişmanlıkları yıkabilirdi. Kirpiklerinin ucundan yol bulacak tek bir müşfik bakış,
yüreğinin bütün yangınlarına su olabilirdi. Şimdi dinleyelim Ebu Sufyan'ı. Benden yüzünü çevirince, yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı. Öbür tarafa çevirdi yüzünü. Utandım. Yakın uzak her şey beni sıkmaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ona çok sıkıntı vermiş, çok kırmıştım. O benden yüz çevirince dostları da yüz çevirdi. Gülücüklerimizin hepsini borçlu olduğumuz gül yüzüm efendim. O sabah Ebu Sufyan bin Harise dönmedi. Senin yüzünden kovulduktan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Ah ki senin yüzünde yüz bulamayanlar hangi yüze sığınabilir ki efendim? Senin gölgende yer bulamayanlar nereye, kime kaçabilir ki efendim? Mekke'ye doğru yürüyen koca ordunun içinde Ebu Süfyan yapayalnızdı. Ebu Bekre radıyallahu anh koştu önce. Sonra Ömer radıyallahu anh. Cevapları aynı oldu. Allah elçisinin yüz çevirdiği kişiye ben dost olamam. Olmadı. Amcası Abbas'a radıyallahu anh yalvardı. Sana yakınlık gösterirsem onu üzmekten ve kırmaktan korkarım. Cevabı umutlarının kanadını kırdı. Ali'ye radıyallahu anh gitti en sonunda. Sızlandı, sızlandı. Utancı kaldı sadece yanında. Neden sonra Ali radıyallahu anh yaklaştı. Çareyi fısıldadı. Çöllerin hepsini kurutan, dağları yerinden oynatan bir umuttu dudağından dökülen. Ona arkasından yaklaş ve Yusuf'a aleyhisselam kendisini kuyuya atan kardeşlerinin en sonunda pişmanlıkla söylediğini söyle diyordu Ali radıyallahu anh. Böylece geç kalan adam gül yüzüne utanarak yaklaştı. Fısıldadı. Bir ayetti nefesine sımsıcak dolanan, sesine terütaze umutlar saran. Vallahi Allah seni bize üstün kıldı. Biz sana yaptıklarımızla hata ettik. Suçluyuz. Gül yüzünü ilk defa çevirdin süt kardeşim. Geç kalan adam ilk defa sevindi. Bundan böyle hep sevinecekti. Hiç bitmeyen bir sevinçle anılacaktı adı. Ama utancı daha ağırdı. Ümitlerimizin en tatlısına maya olacaktı utancı. Yüzü yerdeydi. Yusuf'un aleyhisselam kardeşlerine söylediği söz yeniden ete kemiğe büründü. Sen diye göründü efendim. Utançla kanayan kardeş yüzüne serin bir gül tesellisi olup dokundu. Kınama yok bugün size. Allah sizi bağışlasın. Odur merhametlilerin en merhametlisi. Efendim, sen de bizim Mekkeli Yusuf'umuz değil misin? Sen de hatırını kuyulara attığımız kardeşimiz değil misin?
sen güzel yüzünden bir tebessüm arayıp durduğumuz, serin gölgesinden teselli emmeye çalıştığımız ana yüreklimiz değil misin? Belli ki biz de hak ediyoruz sana Yusuf'un kardeşlerince seslenmeyi. Doğruya doğru, Allah seni bize üstün kılmış, biz ise hataya batıp gitmişiz. Efendim, gül sultanım, yağmur sözlüm, cennet nefeslim, Ebu Süfyan bin Haris'in yaptığını yapmadık sana. O ki senden duydu Yusuf sözünü, biz de duymayı ümit ederiz. Öylece bekleriz, yüzümüz yerde, bin mahcubiyetle, kulağımız sende. Kınama yok size bugün, bağışladı Allah sizi. Geç kaldığımız yerde bin Yusuf tecellisi Efendimiz. Umutlarımızı kuyuya attığımız demde bin Yusuf tesellimiz. Ey gül sima,

0: Nuh 5:28 Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
1: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı.
0: Ey Rabbim! Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim! Bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat.

seccaden kum vardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Lisanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabaha Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı.
Olsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtrı bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları da.

konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başı gözüm üstün. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başı gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başı gözüm üstüne. Başı gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yağmur, var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin, gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla, mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü, düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe, her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yağar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım, bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü, yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin, en son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağnak sağnak gülümser maveradan, gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hıra'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar, bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi, sana sırılsıklan bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü, baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, istiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü, mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.

Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü, kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi, hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri, ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri, sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların, sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım, sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer, sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini, senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü, tersine döndü her şey sanki asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali, hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrında büyüyen bir yaradır, seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır, sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin, şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım, bir melal zincirine takıldı parmakların. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde, senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde, Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin, mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydın, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme, senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü, toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan, sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın, İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın, nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin.
Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler, çehreler yepyeni bir değişim geçirecek, aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler, anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin, sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat

0: ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Mute Ovası'na yaklaşmıştı. Hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını gördüler. Karşılarında bir okyanusu andıran dev bir ordu vardı. Bu dev ordunun sayısı belirsizdi. Yani sınırsız gibiydi. Ayrıca son derece düzenli, disiplinli, kıyafetleri de bir düzenlilik arz ediyordu. Sonra yüksek bir teçhizatta donanmışlardı. Böyle bir ordunun karşısına çıkmak nasıl mümkün olacaktı? Onlar bir avuç mümin orduydu. Dev bir orduya karşı ne yapabilirlerdi? Onlarla savaşmak neredeyse akılla izah edilebilir değildi. O halde ne yapılması gerekiyordu? Medine'ye dönmeleri mi isabetli olurdu, yoksa Peygamber Efendimiz'e durumu bildirip onun talimatını beklemek mi daha doğru olabilirdi? İstişare meclisinde farklı farklı fikirler dillendiriliyordu. Hazreti Abdullah bin Revaha kanaatini belirten konuşmasında, "Vallahi şu anda pek istekli görünmediğiniz, aslında kavuşmak için yola çıktığınız şeydir, şehitlik. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne de binekçe çokluğumuza güvenerek çarpışmıyoruz. Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. O halde yürüyün ileri ve iki şereften birine ulaşın. Ya zafer ya şehadet," diyordu. İstişarede bulunanların hepsi de Revaha oğlunun doğru söylediğini dile getiriyor ve savaşmaya karar veriyorlardı. Müminler Allah'a tevekkül ederek savaşırlardı. Hayatı onun için yaşarlardı. Güç ve kuvvetin yegane sahibi Zat-ı Kerim'di. Ola ki zafer elde edilmeyebilirdi. Ola ki mağlup da düşebilirlerdi. Ola ki derin bir yenilgiyle şehadet iklimine yürüyebilirlerdi. Asıl olan bunlar değildi. Zafer değildi, yenilgi değildi. Allah için savaşmaktı. Onun rızasını asıl almaktı. Asıl olan onun yolunda olmaktı. Mümin sürgün edilebilirdi. Mümin zindanlara mahkum da edilebilirdi. Mümin onun yolunda öldürülebilirdi. Sürgün hicretti. Zindanlar medrese-i Yusufiye'ydi. Ölümse şehadetti. Onların arı duru inançları vardı. Gökyüzü mavisinden daha berrak inançları vardı. Zihinleri, gönülleri berraktı. Kalbi selim vardı, aklı selim vardı, zevki selim vardı. Berrak yolda berrak yolcular vardı. Bir komutan şehit düşüyordu. İkinci komutan süratle geliyor, sancağı dalgalandırıyordu. İkinci komutan da şehit düşüyor. Üçüncü komutan Hızır gibi yetişiyordu. Komutanlar bir bir ölümün üzerine gidiyorlardı. Düşman ordusu bunu görüyordu. Bu nasıl bir cesaretti? Bu nasıl bir yiğitlikti? Kesin bir şekilde ölecekleri belliyken, en ufak bir tereddüt göstermeksizin birbirlerinin yerlerini alıyorlardı. Bu durum düşman ordusunu dehşete düşürüyordu. Onların cesaretlerini kırıyor. Düşman ordusu korkusuz bir orduyla karşı karşıya olduğunu anlıyordu. Ruhlarında bir yılgınlık, bir korku hasıl oluyordu. Askeri strateji düşmanın ölümden korkması esasına dayanırdı. Rabbi Rahim'e kavuşmak arzusunda olan bir ordunun karşısında direnmek asla kolay değildi. Sömürgecilere karşı verilen bir savaşta Müslümanların ölümden korkmayan hallerini İngiliz valisi Londra'ya gönderdiği mektubunda şöyle diyordu: "Namlunun ucundan cennet bahçelerini gören bir orduya karşı ne yapabilirim?" Asıl olan Allah'a dayanmaktı, Allah'a sığınmaktı. O ne güzel yardımcıydı, o ne güzel vekildi, o ne güzel Mevla'ydı. Allah'a dayanan müminler potansiyellerini en etkin bir şekilde kullanmak sorumluluğundaydılar. Bunun derin bilincini taşıyorlardı. Mücadele İslam adınaydı, Allah içindi. Mevcut potansiyeli ise en etkin kullanmak konumu vardı. Hazreti Halid bin Velid de tam da bunu yapıyordu. Dev Bizans ordusu karşısında bir avuç İslam ordusu vardı. Hazreti Halid bir taktik kullanıyor, böylece İslam ordusunun potansiyelini en etkin bir şekilde kullanmış oluyordu. Dev bir orduya karşı zafere ulaşan bir konuma yükseliyordu. Son derece önemli bir esas gündeme geliyordu. Mu'tede müminler destan yazarken çok önemli bir mesele gündemlerine giriyordu. Üç komutan bir bir şehit düşmüşlerdi. Ordu bir anda komutansız kalmıştı. Komutan hemen belirlenmeliydi. Ama kim olacaktı? Sancağı Sabit bin Ekrat aldı. O Bedir Harbi'nde bulunmuştu. Deneyimli bir mümindi ama sancağı hemen Hazreti Halid bin Velid'e veriyordu. Onun daha layık olduğunu biliyor ve hemen veriyordu. Müminlerin en kritik zamanında dahi işi ehline verme duyarlılığı en yüksek bir duyarlılık olarak devam ediyordu. Toplumların kalitesi işi liyakat sahiplerine vermek olurdu. İşi ehline vermekle gerçekleşirdi. İşin ehline verilmemesi toplumun alt üst olmasına yol açardı. Bir toplum için en büyük düşüklük işleri ehline vermemek şeklinde olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin ehil olmaya verildiğini gördüğün zaman kıyameti bekle buyuruyordu. Rabbani bir hüküm vardı. Rabbi Rahim'in ayetinde Allah emanetleri ehline vermenizi emreder buyuruyordu. Müminler nitelikli olduğu, kişilikli olduğu dönemlerde istişareyi ve işi ehline vermeyi yüksek bir duyarlılıkla yerine getirdiler. Ne zaman bu temel özelliklerini yitirmeye başladılar, tedricen seviyelerini kaybetmeye başladılar. Müminler için adım adım gelişim olacaksa, yükselişe geçmek olacaksa, istişare ve işi ehline verme tekrar hayatlarına oturması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla mescidindeydi. Rahman-ı Rahim sevgili Resulü için zaman ve mekanları kaldırıyor, Mute Ovası'nı gösteriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam komutanların bir bir şehit düşmelerini müminlere bildiriyor, bir taraftan da derya gözlerinden damla damla yaşlar döküyordu. Peygamber ikliminin has gülleri sanki gözünün önünde bir bir şehit düşüyorlardı. Peygamber Efendimiz kalbi en yüksek rikkat üzereydi, en yüksek duyarlılık içeriydi. Müminlere düşkünlüğü zirve boyutlarındaydı. Tövbe suresinin 128. ayeti celilesinde andolsun size kendinizden bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir buyuruluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehit düşmekte olan şerefli arkadaşlarını izlerken gözlerinden inciler dökülüyordu. Kuşkusuz bu kader-i ilahiye dokunan bir hal değildi. Zülfiyar'a dokunan bir durum değildi. Hüzün mevsiminde onun gönül dünyasında hüzün dalgaları oluşurdu. Onun gönül aleminde sevinç dalgaları oluşurdu. O büyük sevgili ümmetine bu halini anlatırken kalp hüzünlenir, göz yaşarır buyuruyorlardı. Bu şefkatin gözyaşlarıydı. Merhametin ayağa kalkmasıydı. İncelikli bir kalbin tabii hallerinden bir haldi. Bir taraftan üç sevgilinin, üç komutanın şehadet şerbetini içmelerini anlatıyordu. Hemen ardında sancağı Allah'ın kılıcı Seyfullah aldı buyuruyordu. Sancak Hazreti Halid bin Velid'e geçince Allah'ın Resulü Allah'ın kılıcı Seyfullah ifadesini buyuruyordu. Hazreti Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra ilk savaşıydı. Onun hayat serüveni çok ilginçti. Daha bir yıl öncesi Hudeybiye'de İslam düşmanı süvarilerinin komutanıydı. Müslümanları takip ediyor, Müslümanları korkutuyordu. Onun askeri bir deha olduğu biliniyordu. Üstün strateji bilgisine sahip olduğu biliniyordu. Mute Savaşı'nda askeri bir deha olduğunu gösteriyordu. Elinde 9 kılıç kırılıyordu. Onun bu başarısına Peygamber Efendimiz anında karşılık veriyordu. Allah'ın kılıcı buyuruyordu. Bir değeri hemen takdir ediyor, onure ediyordu. Mute ilerleyen zamanlarda Bizans ordusunun yenilmesine bir giriş oluyordu. Zira bu orduyla ilgili Müslümanlar ciddi boyutlarda bilgilenmiş oluyorlardı. Bizans ordusuyla ilgili ciddi bir bilgi elde etmiş oluyorlardı. Mute Savaşı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onun eliyle fethi müyesser kıldı buyuruyordu. Bu savaş Müslümanlarla Haçlıların ilk savaşıydı. Bu savaş Şam topraklarının fethin başlangıcıydı. Bizans devletinin geleceğini ciddi boyutlarda etkileyen bir savaştı. Bu savaşla o coğrafyadaki toplumların gözünden Bizans ciddi bir değer kaybına uğruyordu. Müminlerin hayretengiz bir güce ulaştıkları dillerden dillere dolaşıyordu. İslam ordusu için Bizans ordusunun zaaflarını öğrenme imkanı olmuştu. Müslümanlar için büyük bir tecrübe kazanımı oluyordu. Artık Peygamber Efendimiz tüm dünyaya açılma hedefi ufuklarda gözüküyordu. İslam erleri dalga dalga dünya coğrafyasını dolaşacaklardı. Tevhidin insanlığa sunumunu gerçekleştireceklerdi. Mute Savaşı'nda 3 kahraman komutan şehit düşüyordu. Müminler hazan mevsimine giriyordu. Hüznü derinden yaşayanlardan biri de büyük şair Hazreti Ka'b bin Malik'ti. Şair bir ağıt yazıyordu. Öyle diyordu şiirinde: "Hüzün bende alışkanlık haline geldi. Geceledim. Sanki kutup yıldızını ve göğü gözetlemekle görevlendirildim. Ve sanki kaburgalarla iç organlarımın arasına bana gelen löbetlerden yakıcı bir ateş nüfuz edip girdi. Bir günde arda arda giden o kişilere üzülmekteyim. Mute'de götürülmediler, yükseltildiler onlar. Allah o yiğitlere rahmet etsin. Allah için kendilerini Mute'de alıkoydular. Helak olmaktan ve zararla geri dönmekten korktukları için Müslümanların önünde yürüdüler." Ka'b bin Malik uzun bir şiir yazıyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, o büyük şair şehit düşen peygamberin şerefli arkadaşları için ağıt yazıyor ve tarihe not düşüyordu. Hak batıl mücadelesinde belgeler bırakarak ebedi aleme yürüyorlardı. Sonradan gelen nesiller o belgeler okuyacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretim alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebiyenin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi övdü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar. Sevinci dualar kadar derutu yar. Sevinci dualar kadar derin. Çaresiz

kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maderadan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Sabe'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü.

0: Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efganımın. İçimde hicranımla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrüm. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında, bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi, o ki ümmetin iki cihan serveri.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

kayboluşun kapısı arandığında veya sonsuzluğa uzanan ipin ucunda hep İstanbul gelir aklıma.

Canın acıya tiryaki olduğu yer. İki deniz, iki kıta yüz yüze gelir de bin hayal belirir, bin hayal kaybolur gözlerde. İstanbul eşsiz resmin söylediği şarkıdır. Öyle içli, öyle berrak ve derin. Geceleri yedi tepeden sesi gelir sahilleri. Kendini bulmanın öyküsü burada yazılır. Yok oluş dehlizlerinin yanı başında. İnsan insanı az bulur, çok kaybeder İstanbul'da. Bir çeşme İstanbulluysa akmasa da olur. Tarih düşünür çünkü, zaman konuşur. Bir kez düşmesin yolun İstanbul'a, dönüşü yoktur.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
1: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
1: Şafak söktü, tan yeri ağardığı sırada ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra, buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna inandık tereddütsüz gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklarda.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Peygamberi.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
1: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
0: Ve yalvaracaklar:
1: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Sultanul Evliya Burhanul Asfiya Habibi Huda Şefii Ruzi Ceza Ani bihi ebel Kasım-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin pak, münevver, aziz, latif, ruh-i şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Seyyidül Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi ve Hazreti Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ın ruhları için. Cihariyar Güzin, Aşere-i Mübeşşere ve Sahabe-i Kiram Hazaratının ervahı için. Camimizin banisi ve civarında medfun, bil cümle mümin ve müminatın ervahı için. Camimizden güzeraneden, eimme, hutaba, müezzinin, kayyumin ve hademe-i hayratın ervahı için. Cemaatimizin her türlü elem, keder ve hastalıktan beri, her türlü afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden salim ve emin olmaları için, sırat-ı müstakim üzere kaim, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti üzere daim olmaları için, ahirete irtihal edenlerin günahlarının mağfiret, ruhlarının şaduhandan olması için, sahibül hayrat vel hasenat ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, niyazların kabulü için, Allah rızası için, elf

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hakim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hikmetle anlamayı hepimize nasip eylesin. Amin. El-Hakim, bütün işleri yerli yerince ve eksiksiz olan, hüküm ve hikmet sahibi, eşyanın, işlerin ve her şeyin hakikatini bilen demektir. Hicr Suresi. Şüphesiz Rabbin odur ki onları toplayacaktır. Şüphesiz O hakimdir, her şeyi bilendir. O hikmet sahibidir. Her emrinin mutlak bir hikmeti vardır. Biz aciz kullar anlayamayız, algılayamayız ama olan her şeyin, yaratılan her şeyin, onun yasakladığı her şeyin, şunları yapmayın, şunlardan uzak durun dediği her şeyin, bizim bilemeyeceğimiz ve bilemediğimiz birçok hikmeti vardır aziz dinleyenlerimiz. Tıp dünyası Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisi olan tıp dünyası ilerlediği her basamakta Allahu Teala Hazretlerinin kullarına helal kıldığı hususların faydalarını ya da haram kıldıklarının zararlarını açıklamakta ilim 21. yüzyılda her bölümde Allahu Ekber demektedir. Onun nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, elçisi ve Habibinin hadisi şeriflerinin her biri ayrı bir hikmet kaynağıdır. Aziz kardeşlerim, biz insanlar işlerin önünü ve arkasını, evvelini ve ahirini, gizlisini ve açığını her zaman bilemeyiz. Zamanı ancak içinde bulunduğumuz an ile yaşar, bir dakika sonrasında bile ne olabileceğini düşünemeyiz. Onun için de neyin doğru, neyin yanlış, neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildirmiş, akıl verdiği kuluna aklın çok aciz kaldığı noktalarda kendisine sığınıp kitabı Kur'an'ına ve Peygamber Efendimiz'e uymamızı emretmiştir. Akılı sadece tanımada vasıta olarak kullanmamızı emretmiştir. Aziz kardeşlerim, akıl yüreği sevgiliye ulaştıracak bir buraktır sadece. Akıl aşk ülkesinin kapısında yüreği kanatlandıracak bir vasıtadır sadece. Yunus Suresi. Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O hakimlerin en hayırlısıdır. Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O hakimlerin en hayırlısıdır.
El-Hakim'dir o. En üstün, en yüce olan ve hikmet sahibi olandır o. Hakim isminin tecellilerini bahşettiği kuluna hikmet verendir. Yani işlerin başını ve sonunu görme kabiliyetini verir, dilediği kuluna onların mahiyetini gösterir. Aziz kardeşlerim, hikmetin başı Allah'ı bilmek, onun birliğine iman edip emir ve yasaklarına uymaktır. Nitekim bir emri fermani, hikmetin başı Allah korkusudur demektedir. Hikmet sahibi olan kul yüksek düşünür. Hikmet sahibi olan kulun idrak ve kavrama kabiliyeti ve bunların neticesi olan hayra ulaşma akıbeti diğer insanlardan çok daha üstündür. Kehf suresinde Hazreti Musa aleyhisselama yol arkadaşlığı yapan ve kendisine hikmet verilmiş bir kul anlatılır biz kullarına. Ve şöyle buyrulur Kehf suresi: Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Tefsir alimlerimizin büyük çoğunluğunun Hızır aleyhisselam olduğunu beyan ettikleri, kendisine özel bir ilim verilen bu kulun yaptıkları ve Hazreti Musa aleyhisselamın şaşkınlıkla izlediği her vakanın ve hadisenin arkasındaki hikmet anlatılır bu ayetlerde. Lokman suresi Elif Lam Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler, ahirete de kesin olarak inanırlar. Aziz kardeşlerim, Lokman suresinin diğer bir ayetinde ise kendisine hikmet verilmiş olan Lokman aleyhisselam'dan bahsedilir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye muhtaçtır.

Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, hikmet, nazari ilimleri elde ettikten sonra Allah'ın lütfuyla kazanılan ruhi olgunluk, söz ve davranışlarda isabet melekesidir. Lokman aleyhisselam da hikmet sahibi olanlardan biriydi. Rivayet edildiğine göre bir gün Davud aleyhisselam Hazreti Lokman'dan bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça et getirmesini talep ettiğinde Lokman aleyhisselam hayvanın dilini ve yüreğini yani kalbini getirmişti. Bundan birkaç gün sonra Davud aleyhisselam hayvanın en kötü yerinden iki parça et istediğinde Hazreti Lokman yine dil ve yürek getirmişti. Davud aleyhisselam bu işin sebebini sorunca Lokman aleyhisselam şöyle cevap vermişti. Dil ve yürek iyi olursa bundan daha güzel bir şey olamaz. Ama dil ile yürek kötü olursa bunlardan daha kötü bir şey olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu Hazretleri hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Yani onu hikmet sahibi kılar. El-Hakim'dir o. Kullarına hikmetlerle dolu kitabını gönderen ve o kitabın ayetleriyle hükmedilmesini isteyendir o. Âl-i İmran Suresi. İşte bu sana okuduğumuz ayetlerden ve hikmetli Kur'an'dandır. Yasin Suresi. Yasin. Hikmet dolu Kur'an, Kur'an'a yemin olsun ki sen şüphesiz peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin. Aziz kardeşlerim, peygamberlerin davet ve tebliğ metodunu yine bizzat kendisi belirleyendir. O yüceler yücesi, El-Hakim olan Allah Celle Celaluhu. Nahl Suresi. Ey Resulüm, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Allah Celle Celaluhu hikmetle bezediği tüm isimlerinin muhteşem aynası eylediği Habibine ise şöyle seslenir. Araf Suresi. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ve onun şahsında da tüm inananlara şöyle buyurur. Hicr Suresi. Şüphesiz Rabbin odur ki onları toplayacaktır. Şüphesiz o hakim ve her şeyi bilen hikmet sahibidir. Allah hakimlerin hakimi değil mi? Tin Suresi. Ey Rabbimiz, sana yüreğimizle, yüreğimizin
aklımızın ve dilimizin birleştiği bir lisanla seslenerek huzurunda boynumuzu büküyoruz. Ya Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen alim ve hakim olansın. Bizi hikmetinle taçlandır, ilminle süsle, sevginle kanatlandır ve rızana erdir. Rızana erdirdiğin kullarının rızasına erdir. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tatlı, pasta, meşrubat, dondurma.

0: yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

gitmeyin, gitmeyin yıllarım. Ne olur umutlarım, gitmeyin, gitmeyin yanımdan dostlarım. Yalnız bırakmayın beni.

Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin.
benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

Tedaviye alır mola. Cemi cesetlerim hasta. Bizi seven bütün yasta. Yalvarırım hazık dosta. Tedaviye alır mola. Hesabı yok, dertlerim çoktur. Sıhhatli yerim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır. Bir çaresin bulur mola. 35'e vardı yaşım. Göz ağlamaz sanki taşım. Mikrop olmuş içim dışım. İlaç versen ölür mola?

Boyun büktüm tabibime. Küçük tarif ile savma. Basiretim tamam ama bu dert böyle kalır mı ola? Sıhhatli semtine komaz. Midem bozuk, tatlı yemez. Lisan yara, tevhid demez. Doktor acep deler mola. Muhabbet harçlığı alsam, ocağının dairesi bulsam, kapısında köle olsam, bu dertleri deler mola.

Sebepli doktorun eli. İnandım, bağladım beli. Kalbim için emraz dolu. Versen haplar siler mola. Reçeteyle gözden geçirdi. İlacı istiğfar içirdi. Dertlerim bir bir uçurdu. Taburcu eder salar mola. Dedi perhizini yeme. İç ilacını hiç koma. Kullanırsan düşme gama. Kalemdarım güler mola.

hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

razı oluncaya kadar gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini. Ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme, ve görme. Kapatıver gözlerini.

seccaden kum vardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri. Şehidir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. Pera Yeşilçınar.com.

0: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu anne. Yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın. Süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım anne, kurban anne. Hayalin şimdi önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne, ağlama. Gündür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayzeler alacağım. Dedim ya, okuyorum. Mühendis olacağım. Mektubunda diyorsun ki, bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımdan geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum anne, biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de, kara yazılı memleketimi de, hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de sala şimdi. Sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun gecede. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü yine? Ah anne, ah! Unuttum inan evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvalarını, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yapılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan selini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum anne, okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Bizim orada Ezogelin türkü türkü uzanır. Düğünlerde
davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar değil mi aney? Hani yaz geldi mi evimizin o küçücük penceresine bir çift yusuf tutan kuşu konar ya. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde sıtıl, suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani, ah. Daha neler var sana yazamadığım. Mektubumu burada bitirirken, beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım anne, kurban anne, can anne.

0: Risale-i Nur'lu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizi Bediüzzaman Said Nursi'nin 1910-11 yıllarında Şam'da Emevi Camii'nde içinde 100 ehli ilmin bulunduğu bir camide yaklaşık 10 bin cemaatin bulunduğu bir camide, Emevi Camisi'nde vermiş olduğu Hutbe-i Şamiye eserinden biraz okumaya çalışacağız. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yaklaşık 35 yaşlarında bu camiye gidiyor. Ehli ilmin ısrarıyla bu hutbeyi veriyor. Hatta bir yerde üstad demiş, bu benim siyasetimdir demiş. 1950 yıllarında da aslı Arapçadır Hutbe-i Şamiye'nin. İşte 1950 yıllarında Türkçe'ye tercüme edip Üstad Hazretleri, bu benim siyasetimdir demiş. Bazı abilerin söylediğine göre. İnşallah bunda tabi İslam aleminin hastalıklarını ve devalarını anlatıyor. Ne gibi hastalıklar var, biz nelere, nasıl bir şeylere girmişiz ve bunların çareleri nelerdir? Kur'an'dan ve hadislerden ve asrın idrakine, anlayışına uygun bir şekilde o devaları, reçeteleri burada derc etmiş. Biz de inşallah zamanımız el verdiğince bir kısmını okuyacağız. Merak edenler, müstakil bir kitap olarak var Hutbe-i Şamiye isminde. Onu okuyabilirler. Biz aradan birkaç yeri okuyacağız böyle. Evet, Tarihçi Hayat bölümünde bazı yerler alınmış. Oradan okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci kelime, müddeti hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüt eden şudur. Yeis, ümitsizlik, en dehşetli bir hastalıktır ki alemi İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi garpta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, şarkta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaat-i umumiyeyi bırakıp menfaat-i şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Hem o yeistir ki kuvvi maneviyemizi kırmış, az bir kuvvetle imandan gelen kuvvi maneviye ile şarktan garba kadar istila ettiği halde o kuvvi maneviyeyi harika meyusiyetle kırıldığı için zalim ecnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Hatta bu yeis ile başkasına lakaytlığını ve fütürünü kendi tembelliğine özür zanneder. Neme lazımdır, herkes benim gibi berbattır diye şehameti imaniyeyi terk edip hizmeti İslamiyeyi yapmıyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürmüş, bizi öldürüyor, biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. Yani ümitsizlik katilinden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknatu min rahmetillah kılıncı ile o yeisin başını parçalayacağız. Mâ le yudreku kulluhu la yudreku kullu hadisinin hakikati ile belini kıracağız inşallah. Yani ayet-i kerimede la taknetu min rahmetillah mali, yani rahmet-i ilahiyeden ümidinizi kesmeyiniz diyor. Diğeri de bir söz var yine Arapça. Mâ le yudreku kulluhu la yudreku kullu. Yani bir şey bütünüyle elde edilmezse bütünüyle de terk edilmez. Hadisinin, evet bu da hadis. Hadisinin hakikati ile belini kıracağız inşallah. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seratan denilen, yani kanser denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemalata mani ve ene inde hüsni zanni abdi bi hakikatına muhaliftir. Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl tanırsa onun öyle muamele ederim diyor Cenab-ı Hak. Hakikatına muhaliftir. Korkak, aşağı acizlerin şe'nidir, bahaneleridir. Şahamet-i İslamiye'nin şe'ni değildir. Hususan Arap gibi nev-i beşerde medar iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şe'ni olamaz. Alem İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. İnşallah yine Araplar yeisi bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt, ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir. İnşallah. Üçüncü kelime, bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkamasıyla hülasa ve zübdesi bana kat'i bildirmiş ki sıdk İslamiyet'in üssül esasıdır. Doğruluk İslamiyet'in üssül esasıdır. Evet, sıdk İslamiyet'in üssül esasıdır ve ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Yani hayat düğümü, can noktasıdır. Riyakarlık, fiili bir nevi yalancılıktır. Riyakarlık, fiili bir nevi yalancılıktır. Gösterişlik. Dalkavukluk, tasannu, alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık, muzur bir yalancılıktır. Zararlı bir yalancılık. Yalancılık ise, Sani-i Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Küfür, bütün envaiyle kizptir, yalancılıktır. Yani inkarcılık, Allah'ı, ahireti, peygamberi inkar etmek, bütün envaiyle, bütün çeşitleriyle kizptir, yalancılıktır. İman, sıdktır, doğruluktur. bu sırra binaen kisp ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var. Şark ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Nar ve nur, nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirine karıştırmış, beşerin kemalatını da karıştırmış. Haşiye, ey kardeşlerim, 45 sene evvel Said'in bu dersinden anlaşılıyor ki, o Said siyasetle, içtimaiyet-i İslami ile ziyade alakadardır. Fakat sakın zannetmeyiniz ki, o dini siyasete alet veya vesile yapmak mesleğinde gitmiş. Haşa! Belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine alet ediyormuş. Ve derdi ki, dinin bir hakikatını bin siyasete tercih ederim. Evet, o zaman da 40-50 sene evvel hissetmiş ki, bazı münafık zındıkların siyaseti dinsizliğe alet etmeye teşebbüs niyetlerine ve fikirlerine mukabil, o da bütün kuvvetiyle siyaseti İslamiyet'in hakaykına bir hizmetkar, bir alet yapmaya çalışmış. Fakat o zamandan 20 sene sonra gördü ki, o gizli münafık zındıkların garplılaşmak, yani batılılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına mukabil bir kısım dindar ehli siyaset, dini siyaseti İslami'ye alet etmeye çalışmışlardı. İslamiyet güneşi, yerdeki ışıklara alet ve tabi olamaz. Ve alet yapmak İslamiyet'in kıymetini tenzil etmektir. Büyük bir cinayettir. Hatta eski Said o çeşit siyaset tarafkirliğinden gördü ki, bir salih alim, kendi fikri siyasisine muvafık bir münafığı hararetle sena etti. Siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkit ve tefsik etti. Eski Said ona dedi, bir şeytan senin fikrine yardım etse, rahmet okutacaksın. Senin fikri siyasiyene muhalif bir melek olsa lanet edeceksin. Bunun için eski Said, "Eûzü billâhi mineşşeytâni ve's-siyâse" dedi. 35 seneden beri, şimdi 45 sene oldu, siyaseti terk etti. Haşiye 1. Üstadımızın 130 parça kitabı ve mektupları, 3 mahkeme ve hükümet memurları tarafından tam tetkik edildiği ve aleyhinde çalışan zalim, mürtet ve münafıklara karşı mecbur da olduğu halde, hatta idamı için gizli emir verildiği halde, dini siyasete alet ettiğine dair en ufak bir emare bulamamaları, dini siyasete alet etmediğini kat'i ispat ediyor. Ve hayatını yakından tanıyan biz nur şakitleri ise, bu fevkalade hale karşı hayranlık duymakta ve Risale-i Nur'un dairesindeki hakiki ihlasa bir delil saymaktayız. Nur şakitleri. Ey bu cami Emevi'deki, burası haşiyeydi kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kaldığımız yerden dersin o kısmına geçiyoruz. Şurada ne demişti en son? Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirine karıştırmış, yani yalanı ve doğruyu ve yalanı birbirine karıştırmış, biraz önce bahsettiği, beşerin kemalatını da karıştırmış. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim ve 40-50 sene sonra Alem-i İslam Mescid-i Kebir'inde 400 milyon ehli iman olan ihvanımız, necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. Urvetil vuska sıdktır. Yani en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Ama maslahat için kizb ise zaman onu neshetmiştir. Evet. Yani en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Yani urvetül vuska en sağlam kulp, sağlam tutulacak yer. Neymiş? Doğruluk. Dördüncü kelime, bütün hayatımda hayatı içtimai beşeriyeden kat'i bildiğim ve tahkikatların bana verdiği netice şudur ki, muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete, düşmanlığa, en layık sıfat husumettir. Yani hayatı içtimai beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Ve hayatı içtimai beşeriyeyi zir zeber eden düşmanlık ve adavet her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzur bir sıfattır. Evet. Muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. Beşinci kelime, meşveret-i şeriyeden aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor. Belki bazen binler dereceye terakki ediyor. Bunun sır hikmeti şudur. Şimdi bunu üstadımız nereden aldığını söylüyor. Meşvereti şer'iyeden aldığım ders budur. Yani meşvereti şer'iye. Şeriata ait meşveret, yani İslam dinine uygun görüş ve danışma, görüşme ve danışma. İslam'a uygun en şekilde, en güzel şekilde İslam'a uyan bir meşveret, bir istişareden çıkan netice budur diyor. Şu zamanda bir adamın bir günaha bir kalmıyor, bazen büyür, sirayet eder, yüz olur, bir tek hasene bazen bir kalmıyor, belki bazen binler dereceye terakki ediyor. Bunun sırrı hikmeti şudur ki, hürriyet-i şeriye ile meşveret-i meşrua hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası, ruhu ise İslamiyettir. Ve Hilafet-i Osmaniye ve Türk ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibariyle o İslamiyet milliyetinin sadefi, kalası hükmündedir. Arap, Türk, hakiki iki kardeş, o kal'ay-ı kutsiyenin nöbettarlarıdır. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslami ile murtabıt, alakadar olur. Birbirine manen, lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam tayfeleri bir silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı, o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi, o aşiretin mahiyetine temas eden medar-ı iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. İşte bu mezkür hakikat içindir ki, bu zamanda hususan 40-50 sene sonra seyyie, yani günahlar, fenalık, işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiyenin hukukuna tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Ey bu sözlerimi dinleyen, bu cami Emevi'deki kardeşler ve 40-50 sene sonra alem-i İslam camiindeki İhvan-ı Müslimin, biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat vermeye iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz makbul değil. Tembelliğiniz ve neme lazım deyip çalışmamanız ve ittihadı İslam ile, milliyeti hakiki İslami ile gayrete gelmediğiniz sizlere gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. İşte seyyiye, günahlar böyle binlere çıktığı gibi, bu zamanda hasene, yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik, yalnız işleyene münhasır kalmaz. Belki bu hasene, milyonlar ehli imana manen faide verebilir. Hayatı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için neme lazım deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil. Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki Alem İslam Mescidi Kebirindeki ihvanlarım, zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımızı dava ediyorum. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri, sizin gibi büyük, muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlarla bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve fütürünüzle biz biçare küçük kardeşleriniz olan İslam taifeleri zarar görüyoruz. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar, en evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim bütün İslam taifelerinin üstadları, imamları ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür. Ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan hakimiyet-i İslamiye'yi eski zaman gibi küre arzın nısfında, belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa inşallah nesli ati görecek. Sakın kardeşlerim, tevehhüm, tahayyül etmeyiniz ki ben bu sözlerimle siyasetle iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa! Hakikat-i İslamiye bütün siyasatın fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyet'i kendine alet etsin. Ben kusurlu fehmimle şu zamanda Heyet-i İçtimai İslamiye'yi çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozulur. Onun için İttihad-ı İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Bunu da teessüf ve teellüm ile size beyan ediyorum ki, ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymet var malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir mal verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan ve hayat-ı içtimaiyeye temas eden seciyelerimizin bir kısmını bizden aldılar. Terakkilerine medar ettiler ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlak-ı seyyiyeleridir. Sefihane seciyeleridir. Mesela bizden aldıkları seciyi milliye ile bir adam onlardadır. Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bakiyem var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar ve terakkiyatlarında en metin esas budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise din haktan ve iman hakikatlarından çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis fena seciye itibariyle bir hotkam adam bizde diyor. Ben susuzluktan ölsem hiç yağmur bir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti, dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş, zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi, bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seciyelerini almamızdan kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle ve menfaat-i şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kâne himmetuhu nefsuhu feleyse minel insani liennehu medeniyum bittab'a. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Ebnai cinsini mülahazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç? Ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir posta yaşamadığından, ebnai cinsiyle fıtraten alakadar olmasından ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur olduğundan fıtratıyla medeniyet perverdir. Menfaat-ı şahsiyesine hasrı nazar eden insanlıktan çıkar. Masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna. Allah Allah. Hakikaten buradaki hakikatler çok mühim. Yani şu son cümle de enteresan. Menfaat-i şahsiyesine hasrı nazar eden insanlıktan çıkar, masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bu dersimizin son kısmına geldik. İnşallah orayı da okuyup bitirelim. Altıncı kelime, Müslümanların hayat-ı içtimai İslami'deki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şeriyedir. Müslümanların hayat-ı içtimai İslamiye'deki, yani İslami cemiyetin hayatındaki saadetlerinin anahtarı

yapmamasıdır. Asya kıtasının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şuradır. Yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, taifeler, kıtalar dahi o şurayı yapmaları lazımdır ki 300 belki 400 milyon İslam'ın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak, meşveret-i şer'iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüt eden hürriyet-i şer'iyedir ki o hürriyet-i şer'iye adab-ı şer'iye ile süslenip garp medeniyeti sefahanesindeki seyyahatı atmaktır. İmandan gelen hürriyet-i şer'iye iki esası emreder. Enne yüzellile ve le yetezelle ilahir. Yani iman bunu iktiza ediyor ki tahakküm ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakiki abd olan başkaları abd olamaz. Birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Allah'ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehüm eder, başına musallat eder. Evet, hürriyet-i şer'iye Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır. Yaşasın sıdk, ölsün yeis. Muhabbet devam etsin, şura kuvvet bulsun. Bütün levme itap ve nefret, heva hevese tabi olanları olsun. Selam ve selamet, hüdaya tabi olanların üstüne olsun. Amin. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bu Hutbe-i Şamiye'nin tamamını okumak isteyen kardeşlerimiz, Hutbe-i Şamiye isminde müstakil eseri temin edip okuyabilirler. Veyahut Risale-i Nur uygulamaları var. Onları telefona indirip, telefondan kitaplar, kütüphane hepsi var kitapların. Oradan Hutbe-i Şamiye kitabını seçip baştan sona okuyabilirler. Biz az kısmını okuduk. Birçok yerde daha böyle çok güzel hakikatler, analizler, tespitler var üstadın. Çok mükemmel tespitleri ve analizleri var. Okumanızı tavsiye ediyoruz inşallah. Bizimki denizden bir katre misali sizlerle paylaşmak. Cenab-ı Hak bize de hem milletimize hem ülkemize hem alem-i İslam'a zaferler nasip eylesin. İstikamet versin. İttihad-ı İslam'ı Rabbim nasip eylesin. Şu Müslüman aleminin, İslam aleminin gözyaşlarını, akan kanlarını İttihad-ı İslam ile durdursun ve ağlamalarımızı, acılarımızı bayramlara, sevinçlere, neşelere çevirsin Rabbim. Bir an evvel Gazze'nin bu halinden kurtulmasını, Myanmar, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, dünyanın neresinde hangi Müslüman ağlıyorsa, acı çekiyorsa, zulüm görüyorsa, bütün mazlumların, masumların, dini ne olursa olsun, masum ve mazlum olanların da Cenab-ı Hak yar ve yardımcısı olsun, onları o hallerinden Rabbim kurtarsın. Bütün zalimleri de Cenab-ı Hak Kahhar ismi şerifi hürmetine onları kahru perişan etsin. Alem İslam'ı güldürsün. Alem İslam'a zaferler ihsan eylesin. Alem İslam'ın gönlüne, yüreğine, kalbine Rabbim ferahlar versin. Gazze'nin gönlüne ferah ve neşe versin. Gazze'ye zaferler ihsan eylesin. Rabbim Gazze'ye zaferler ver. Doğu Türkistan'a, Myanmar'a, Arakan'a, Cezayir'e, Keşmir'e, Yemen'e, Libya'ya, Lübnan'a, hepsine. Bütün alem İslam'a. Allah'ım sen alem İslam'ı muzafferiyle, gönüllerin müferrahıyla ya Rabbim. Amin, amin, amin. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Lillahi'l-Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 011-98-99 0551-011-98-99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Söz ve besteleri İmam Hatip Camiası'nın katkılarıyla oluşan bu kaset, kuruluşundan bugüne dek İmam Hatip okullarına emeği geçen Necip milletimize idareci, öğretmen ve öğrencilere ithaf olundu.

hicretindi efendim. Geldin, bir yere gitmedin, bize geldin. Yurdumuza, yöremize, yüreğimize. Adımlarının hepsi bizi bize yakınlaştırdı. Uzaklıkları uzaklaştırdı çöl yolculuğun. Bizi adımladın aslında. Adımızı sonsuzluğa yazdırdın. Bizde yürüdün gerçekte. Canlarımızı canana, sevda diye yazdın. Sıdkı dost eyledin bize. Hıyanetin çöllerini aştın. Unutuşta bırakmadın bizi. Adımızı güzeller arasına yazdırdın. Yürüdün, geldin, Yesrib'i Medine'ye çevirdin. Eşiğimize medeniyet getirdin. Evimize geldin, boş evlerimizi sıcacık yuvamız eyledin. Rahmetin göklü yağmurunu indirdi kalplerimize. Merhametten çınarlar diktin gönüllerimize. Vardan öte vara yar eyledin ölümden ürperen canlarımızı. O gün orada rüzgarın eşi benzeri olmayan o hasreti fısıldadığı yerde, o gün orada gün ışıklarının bütün zamanların en parlak yıldızına hoş geldin dediği yerde, o gün orada nicedir susuz ruhların billur ruhunu su gibi yudumlamayı umduğu gölgede, o gün orada dağları tebessüm ettiren, güneşin yüzünü güldüren, kalplere hiç bitmez teselliler getiren sıcacık gölgenin ufka sokulduğu yerde, yolunu gözleyen çocukların suratında kirli sarı bir çöl tozu olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Tala'l bedru aleyna diyen genç kızların nefesinden savrulmuş bir ah olmalıydım. Ah, o gün orada olmalıydım. O gün orada senin kutlu bakışını karşılayan yaşlı gözlerin üzerinde incecik bir kirpik gölgesi olmalıydım. O gün orada sevinçten kısılmış seslerin çarpıp erildiği duvarlarda, eskimiş bir taşta ben olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Olamadım. Ne gam, bugün buradayım. İlk senin dudağından duyduğum kutlu sözün kucağında ağırlanıyor kırık kalbim. Yetim değilim. Rabbim beni terk etmedi, bana küsmedi de. İlk senin nefesinden indirilen söz yağmurunun ellerinde filizleniyor ümitlerim. Şaşkın değilim. Sonralarım öncelerimden daha güzel olacak. Her gün daha güzel, daha da güzel olacak. İlk senin sesinden yankılanan kutlu sözün güneş yüzlü tebessümüne koyuyorum boş avuçlarımı. Sahipsizdi. Rabbim bana verecek, hoşnut edecek beni. Öyle ki daha fazlasını isteyemez olacağım. Bugün buradayım. Yürüdüğüm yer kadar yakınım sana. Ne güzel ki ayetleri okudukça ağız birliği ediyorum seninle. Senin açtığın kıbleye dönüyorum yüzümü. Yüz aklığı alıyorum secdelerimde. Senin durduğun yerde duruyorum kıyamlarda. Hatırını, hatıranı ete kemiğe bürüyorum. Can diye ayakta tutuyorum.
senin ıslandığın yağmurun altında ıslanıyorum. Rahmete dokunuyorum damla damla. Çorak yüreğim ıslanmayı umuyor yağmurunda senin müjdelerinin. Katran karası gecelerim veda tepelerini bekleyen çocukların gözlerinden hasret emiyor. Aranızdadır Allah'ın elçisi haberini. İçmeye, içmeye eğiliyorum. İmanı sevdiren yüzünde siliniyor tereddütlerim. Hicret müjdesi bekliyor. Vuslatını gözlüyor hasretlerim. Kaybolduk. Bakışımdan uzağa düştük. Geceyi gündüzle karıştırdık. İnci mercanı dağıttık. Elimizde sedeflerle kaldık. Ballar balını yağmalattık. Boş kovanlarla avunduk. Kıyıların efsununa kandık. Denizlerden olduk. Ey sevgili, ey sevgili. Öğütlerinin güneşi doğduğunda Nuşirevan'ın sarayı gibi sarsılmalıydık. Savunma hatlarımızı terk etmeli. Ne kadar taş varsa kalbimizde dökmeliydik. Rahmeti düşürdük avuçlarımızdan. Şükürden pınarlara değmedi dudaklarımız. Şefkat kanatlarını açamadı göğsümüzde. İffetimiz Yusufça kuyulardan geçemedi. Şimdi perişanız. Suçlu arıyoruz aynalarda. Adımızı suçlular hanesinden sildirir misin ey sevgili? Bilemedik seni sevmenin ruhumuzu ateşlerden kurtardığını. Çağın ümit yoksulu aklına, teselliye muhtaç ruhuna seni anlatamam. Senin sevdiğini sevmenin, senin sevildiğin gibi sevilmenin sonsuz serinlik ve selamet olduğunu fark edemedik. Seni aramızda bilip çağın yangınlarına sular taşıyamadık. Geç kaldık. Gül yüzünde gül eyler misin alevlerimizi? Gözlerin nice gözlerin göz aydınlığı. Körlüklerimiz senin bakışınla açıldı. Gönlümüzün çorağında hep taşlar çoğaldı. Yağmuru da ıslatan sen değil misin yağmurlar güzeli? Yağ, yağ ki gözyaşlarımız da utansın. Bu firaktan bu gönül biçare, bu gönül yaslı, yerle gök arası tereddütlerdeyiz. Yıldızı alınmış geceler gibi, ışık değmemiş hüzünlerin arefesinde, korkuların terkisindeyiz. Sesimizi kıstık, nefesimizi tuttuk, sözü kutlu dudağına emanet ettik. Uzaklarımızı çağrınla yakın eder misin? Tuzaklarımızı gül yüzünde bozar mısın? Bu gönül Beytullah, bu gönül yüce, nice zaman oldu dargındır bize. Zindan olmuş kelimeler ülkesi, can vermez söze. Ey sevgili, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Heybesi boş, ruhu sarhoş biz yitikleri, kereminle yeniden kucaklar mısın?

0: www.operayeşilçınar.com.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.

Sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0-11-98-99 0-551-011-99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537-680-1604. 0537-680-1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hele ses ver kurban olduğum. Hele ses ver. Hetim hetim donarken gecenin ayazında. Nefesim buhar olup çıkarken son defa. Çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim. Elin mi önce dondu? Yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu? Yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa? Sen mi? Arkadaşın mı? 90.000 can düşerken bir bir yere, yükselirken sessiz çığlıklar tekbirlerle birlikte. Kim düştü önce aklına? Anan mı? Hele söyle kurban olduğum yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime gözyaşlarım buz tutar. Ne zaman seni ansam, içim yanar, dışım donar. İçim dışım çığ tutar. İçim dışım.

Sarıkamış yaramdır. Borandır Sarıkamış. Sarıkamış ayazdır. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış evlattır tam 90 bin. Evladı buz kesmiş. Evladı toprak olmuş. Tam 90 bin anadır Sarıkamış. Yaradır Sarıkamış. Borandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış.

0: öylesine cömertsin ki keremine nihayet yok, lütfuna bahane yok, ihsanına sınır yok. Yerden göğe her isteği yerine getirmekle hazinenden zerre eksilmez. Her varlığa her an rızık vermekle nimetlerinden damla eksilmez. Sen ki yeryüzünü nimet sofrası eyleyip baharı bir çiçek destesi gibi o sofraya koyar, kokularını nimetlerinin üstüne serpersin. Sana ihtiyacımı arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki gökleri yıldızlarla donatıp ışıklarını ve ateşlerini bakışıma süs eylersin. Sana acizimi arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki merhametinle varlığa erdirdin beni. Cömertliğin hiçliğe düşmeme izin vermez. Ebedi cennetine buyur et beni. Sen ki rahmetinle nimetleri tattırdın bana. Rahmetin nimetlerini geri almana izin vermez. Sonsuz nimetlere doyur beni. Sen ki gül yapraklarını kokularla bezer, bülbül sesleriyle süsler, şebnemlerle taçlandırırsın. Kerem'in kalbimin sevdasız kalmasına izin vermez. Ayrılıksız aşklara kavuştur beni.
1: Ya Deyyan,
0: varlığım sana dayanmaktadır. Başkaları varlığa muhtaç. Hayatımı sana borçluyum. Başkaları hayata muhtaç. Fakrımı sana söylerim. Başkaları ekmeğe muhtaç. Aczimi sana gösteririm. Başkaları kuvvete muhtaç. Deyyan sensin. Her anım senin sayendedir. Deyyan sensin. Hayatım senin hazinendedir. Deyyan sensin. Her iyilik sana bağlıdır. Deyyan sensin. Her güzel sana borçlu. Bilirim ki rahmetin kalbime ilaç, rahmetinle ödüllendir beni. Bilirim ki muhabbetin başıma taç, muhabbetinle sevindir beni. Bilirim ki günahım bağışlamana vesiledir, bağışla beni. Bilirim ki senin lütfun yoksa cennet de viranedir, lütfuna kandır beni.
1: Ya Enis,
0: senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0-11-98-99 0-551-011-99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Mute Ovası'na yaklaşmıştı. Hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını gördüler. Karşılarında bir okyanusu andıran dev bir ordu vardı. Bu dev ordunun sayısı belirsizdi. Yani sınırsız gibiydi. Ayrıca son derece düzenli, disiplinli, kıyafetleri de bir düzenlilik arz ediyordu. Sonra yüksek bir teçhizatta donanmışlardı. Böyle bir ordunun karşısına çıkmak nasıl mümkün olacaktı? Onlar bir avuç mümin orduydu. Dev bir orduya karşı ne yapabilirlerdi? Onlarla savaşmak neredeyse akılla izah edilebilir değildi. O halde ne yapılması gerekiyordu? Medine'ye dönmeleri mi isabetli olurdu? Yoksa Peygamber Efendimiz'e durumu bildirip onun talimatını beklemek mi daha doğru olabilirdi? İstişare meclisinde farklı farklı fikirler dillendiriliyordu. Hazreti Abdullah bin Revaha kanaatini belirten konuşmasında, "Vallahi şu anda pek istekli görünmediğiniz, aslında kavuşmak için yola çıktığınız şeydir, şehitlik. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne de binekçe çokluğumuza güvenerek çarpışmıyoruz. Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. O halde yürüyün ileri ve iki şereften birine ulaşın. Ya zafer ya şehadet," diyordu. İstişarede bulunanların hepsi de Revaha oğlunun doğru söylediğini dile getiriyor ve savaşmaya karar veriyorlardı. Müminler Allah'a tevekkül ederek savaşırlardı. Hayatı onun için yaşarlardı. Güç ve kuvvetin yegane sahibi Zat-ı Kerim'di. Ola ki zafer elde edilmeyebilirdi. Ola ki mağlup da düşebilirlerdi. Ola ki derin bir yenilgiyle şehadet iklimine yürüyebilirlerdi. Asıl olan bunlar değildi. Zafer değildi. Yenilgi değildi. Allah için savaşmaktı. Onun rızasını asıl almaktı. Asıl olan onun yolunda olmaktı. Mümin sürgün edilebilirdi. Mümin zindanlara mahkum da edilebilirdi. Mümin onun yolunda öldürülebilirdi. Sürgün hicretti. Zindanlar medrese-i Yusufiye'ydi. Ölümse şehadetti. Onların arı duru inançları vardı. Gökyüzü mavisinden daha berrak inançları vardı. Zihinleri, gönülleri berraktı. Kalbi selim vardı, aklı selim vardı, zevki selim vardı. Berrak yolda berrak yolcular vardı. Bir komutan şehit düşüyordu. İkinci komutan süratle geliyor, sancağı dalgalandırıyordu. İkinci komutan da şehit düşüyor. Üçüncü komutan Hızır gibi yetişiyordu. Komutanlar bir bir ölümün üzerine gidiyorlardı. Düşman ordusu bunu görüyordu. Bu nasıl bir cesaretti? Bu nasıl bir yiğitlikti? Kesin bir şekilde ölecekleri belliyken, en ufak bir tereddüt göstermeksizin birbirlerinin yerlerini alıyorlardı. Bu durum düşman ordusunu dehşete düşürüyordu. Onların cesaretlerini kırıyor. Düşman ordusu korkusuz bir orduyla karşı karşıya olduğunu anlıyordu. Ruhlarında bir yılgınlık, bir korku hasıl oluyordu. Askeri strateji düşmanın ölümden korkması esasına dayanırdı. Rabbi Rahim'e kavuşmak arzusunda olan bir ordunun karşısında direnmek asla kolay değildi. Sömürgecilere karşı verilen bir savaşta Müslümanların ölümden korkmayan hallerini İngiliz valisi Londra'ya gönderdiği mektubunda şöyle diyordu: Namlunun ucundan cennet bahçelerini gören bir orduya karşı ne yapabilirim? Asıl olan Allah'a dayanmaktı, Allah'a sığınmaktı. O ne güzel yardımcıydı, o ne güzel vekildi, o ne güzel Mevla'ydı. Allah'a dayanan müminler potansiyellerini en etkin bir şekilde kullanmak sorumluluğundaydılar. Bunun derin bilincini taşıyorlardı. Mücadele İslam adınaydı, Allah içindi. Mevcut potansiyeli ise en etkin kullanmak konumu vardı. Hazreti Halid bin Velid de tam da bunu yapıyordu. Dev Bizans ordusu karşısında bir avuç İslam ordusu vardı. Hazreti Halid bir taktik kullanıyor, böylece İslam ordusunun potansiyelini en etkin bir şekilde kullanmış oluyordu. Dev bir orduya karşı zafere ulaşan bir konuma yükseliyordu. Son derece önemli bir esas gündeme geliyordu. Mu'tede müminler destan yazarken çok önemli bir mesele gündemlerine giriyordu. Üç komutan bir bir şehit düşmüşlerdi. Ordu bir anda komutansız kalmıştı. Komutan hemen belirlenmeliydi. Ama kim olacaktı? Sancağı Sabit bin Ekrat aldı. O Bedir Harbi'nde bulunmuştu. Deneyimli bir mümindi ama sancağı hemen Hazreti Halid bin Velid'e veriyordu. Onun daha layık olduğunu biliyor ve hemen veriyordu. Müminlerin en kritik zamanında dahi işi ehline verme duyarlılığı en yüksek bir duyarlılık olarak devam ediyordu. Toplumların kalitesi işi liyakat sahiplerine vermek olurdu. İşi ehline vermekle gerçekleşirdi. İşin ehline verilmemesi toplumun alt üst olmasına yol açardı. Bir toplum için en büyük düşüklük işleri ehline vermemek şeklinde olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, işin ehil olmaya verildiğini gördüğün zaman kıyameti bekle buyuruyordu. Rabbani bir hüküm vardı. Rabbi Rahim'in ayetinde Allah emanetleri ehline vermenizi emreder buyuruyordu. Müminler nitelikli olduğu, kişilikli olduğu dönemlerde istişareyi ve işi ehline vermeyi yüksek bir duyarlılıkla yerine getirdiler. Ne zaman bu temel özelliklerini yitirmeye başladılar, tedricen seviyelerini kaybetmeye başladılar. Müminler için adım adım gelişim olacaksa, yükselişe geçmek olacaksa, istişare ve işi ehline verme tekrar hayatlarına oturması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla mescidindeydi. Rahman Rahim sevgili Resulü için zaman ve mekanları kaldırıyor, Mute Ovası'nı gösteriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam komutanların bir bir şehit düşmelerini müminlere bildiriyor, bir taraftan da derya gözlerinden damla damla yaşlar döküyordu. Peygamber ikliminin has gülleri sanki gözünün önünde bir bir şehit düşüyorlardı. Peygamber Efendimiz kalbi en yüksek rikkat üzereydi, en yüksek duyarlılık içeriydi. Müminlere düşkünlüğü zirve boyutlarındaydı. Tövbe suresinin 128. ayeti celilesinde andolsun size kendinizden bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir buyuruluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehit düşmekte olan şerefli arkadaşlarını izlerken gözlerinden inciler dökülüyordu. Kuşkusuz bu kader-i ilahiye dokunan bir hal değildi. Zülfiyare dokunan bir durum değildi. Hüzün mevsiminde onun gönül dünyasında hüzün dalgaları oluşurdu. onun gönül aleminde sevinç dalgaları oluşurdu. O büyük sevgili ümmetine bu halini anlatırken kalp hüzünlenir, göz yaşarır buyuruyorlardı. Bu şefkatin gözyaşlarıydı, merhametin ayağa kalkmasıydı. İncelikli bir kalbin tabii hallerinden bir haldi. Bir taraftan üç sevgilinin, üç komutanın şehadet şerbetini içmelerini anlatıyordu. Hemen ardında sancağı Allah'ın kılıcı Seyfullah aldı buyuruyordu. Sancak Hazreti Halid bin Velid'e geçince Allah'ın Resulü Allah'ın kılıcı Seyfullah ifadesini buyuruyordu. Hazreti Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra ilk savaşıydı. Onun hayat serüveni çok ilginçti. Daha bir yıl öncesi Hudeybiye'de İslam düşmanı süvarilerinin komutanıydı. Müslümanları takip ediyor, Müslümanları korkutuyordu. Onun askeri bir deha olduğu biliniyordu. Üstün strateji bilgisine sahip olduğu biliniyordu. Mute Savaşı'nda askeri bir deha olduğunu gösteriyordu. Elinde 9 kılıç kırılıyordu. Onun bu başarısına Peygamber Efendimiz anında karşılık veriyordu. Allah'ın kılıcı buyuruyordu. Bir değeri hemen takdir ediyor, onure ediyordu. Mute ilerleyen zamanlarda Bizans ordusunun yenilmesine bir giriş oluyordu. Zira bu orduyla ilgili Müslümanlar ciddi boyutlarda bilgilenmiş oluyorlardı. Bizans ordusuyla ilgili ciddi bir bilgi elde etmiş oluyorlardı. Mute Savaşı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onun eliyle fethi müyesser kıldı buyuruyordu. Bu savaş Müslümanlarla Haçlıların ilk savaşıydı. Bu savaş Şam topraklarının fethin başlangıcıydı. Bizans devletinin geleceğini ciddi boyutlarda etkileyen bir savaştı. Bu savaşla o coğrafyadaki toplumların gözünden Bizans ciddi bir değer kaybına uğruyordu. Müminlerin hayretengiz bir güce ulaştıkları dillerden dillere dolaşıyordu. İslam ordusu için Bizans ordusunun zaaflarını öğrenme imkanı olmuştu. Müslümanlar için büyük bir tecrübe kazanımı oluyordu. Artık Peygamber Efendimiz tüm dünyaya açılma hedefi ufuklarda gözüküyordu. İslam erleri dalga dalga dünya coğrafyasını dolaşacaklardı. Tevhidin insanlığa sunumunu gerçekleştireceklerdi. Mute Savaşı'nda 3 kahraman komutan şehit düşüyordu. Müminler hazan mevsimine giriyordu. Hüznü derinden yaşayanlardan biri de büyük şair Hazreti Ka'b bin Malik'ti. Şair bir ağıt yazıyordu. Öyle diyordu şiirinde: "Hüzün bende alışkanlık haline geldi. Geceledim. Sanki kutup yıldızını ve göğü gözetlemekle görevlendirildim. Ve sanki kaburgalarla iç organlarımın arasına bana gelen löbetlerden yakıcı bir ateş nüfuz edip girdi. Bir günde arda arda giden o kişilere üzülmekteyim. Mute'de götürülmediler, yükseltildiler onlar. Allah o yiğitlere rahmet etsin. Allah için kendilerini Mute'de alıkoydular. Helak olmaktan ve zararla geri dönmekten korktukları için Müslümanların önünde yürüdüler." Ka'b bin Malik uzun bir şiir yazıyordu. Hazreti Hasan bin Sabit, o büyük şair şehit düşen peygamberin şerefli arkadaşları için ağıt yazıyor ve tarihe not düşüyordu. Hak batıl mücadelesinde belgeler bırakarak ebedi aleme yürüyorlardı. Sonradan gelen nesiller o belgeler okuyacaklardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 0551 11 99 0551 11 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakile hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden.

Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir ah.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Canım efendim, ne olurdu Rabbim, mağaranın kapısında ağ ören örümcek olsaydım, mübarek vücudunda iz bırakan, altında yattığın hasır olsaydım, açlıktan mübarek karnına bağladığın iki taştan biri de ben olsaydım, Uhud'da kırılan mübarek dişin yerine kırılan ben olsaydım, yetimlerin başını okşayıp onlara babalık yaptığında senin gül yüzünü görebilmek için yanında bir yetim çocuk da ben olsaydım, mescitte hutbeleri okurken yanından ayrıldığında ağlayan kuru hurma kütüğü

Ve ben olsaydım, seni görebilmek için gelen, seni görmeden dönen Veysel Karani'nin giydiği hırkan da ben olsaydım, senin kokunun olduğu örtüsüz gülde, dikeninde ben olsaydım, Miraç'a çıkarken mahzun Mescid-i Aksa'da üzerine bastığın taş da ben olsaydım, kabrinin üzerinde uçan bir güvercin de ben olsaydım, bunların hiçbiri olamadım Rabbim, nasip et de ona layık bir ümmet olayım.

Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen de ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Rahim, Ya Rabbi okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini her alanda, hayatımızın her alanında güzel bir şekilde tatbik etmeyi, uygulamayı bizlere nasip eyle ve müyesser eyle Ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri nail eyle Ya Rabbi. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyrukları olan hadis-i şeriflerden okumaya devam ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekû firâsetel mü'mini. Müminin firasetinden korkunuz, çekininiz, sakınınız. Fe innehu muhakkak ki o mümin yenzuru bi nurillahi. Allah-u Teala'nın nuruyla bakar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor ve bizlere büyük bir uyarıda da bulunuyor. Şimdi mümin Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. İman etmiştir. Hem öyle bir iman etmiş ki hiç şüphe yok. Zerre kadar şüphe yok. Ve o iman etmenin neticesinde salih amelle hayatını ikame ediyor. İmanını süslüyor, imanını böyle daha mükemmel bir hale getiriyor. İman ve salih amel, ikisi birlikte. Ve Allah-u Teala o mümin kuluna bundan dolayı bazı özellikler, hususiyetler, güzellikler nasip ediyor. Herkese vermediği bazı önemli şeyleri o mümin kuluna veriyor. Yani mümin kul Allah-u Teala'dan ittika ettikçe, emirlerini yerine getirip yasaklarından uzaklaştıkça ve şüpheli olanları da terk ettikçe ve hele hele günaha düşerim endişesiyle mübah olan birçok şeyleri de terk etmeye başladıkça Allah-u Teala onun kalbine böyle bir berraklık veriyor, görüşüne bir basiret veriyor, görüşüne bir firaset veriyor. Şimdi Araplar ata da feres derler. Niye? Ata bindiği zaman bir insan hızlı gider. Hızlı gittiği zaman da ne olur? Uzak bir mesafeyi kısa zamanda alır. İşte bu nedenle firaset de böyle uzak görünen bir şeyi anlayabilme, kavrayabilmeye manasına bu isim verilmiş. Yani firaset bu demektir. Uzak olan bir meseleyi mümin ne yapıyor? Anlayabiliyor, kavrayabiliyor veya bir adamın hal ve hareketlerinden, yüz şeklinden o adamın ne olduğunu anlıyor ve kavruyor. Allah-u Teala mümin kuluna böyle bir şey veriyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yenzuru bi nurillahi azze ve celle. Müminin firasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar diye buyuruyor. Ve akabinden de Peygamberimiz şu ayeti celileyi okuyor. Hicr suresinin 75. ayeti. Bunda firaset sahipleri için ayetler ve ibretler vardır. İşte firaset sahibi olan müminler ne yapar? Bir şeyi anlar, ibret gözüyle bakar. İbret gözüyle baktığı zaman da Allah-u Teala ona birçok şeyleri böyle açar, ayan ve beyan eder. Günahtan kaçının, çünkü mümin bunu anlar diye böyle bir darb-ı mesel vardır. Hatta bunun hadis olduğunu bile söyleyenler vardır ki bir gün bir heyet Hazreti Osman'ın huzuruna giriyor. Fakat heyetteki bazıları yolda gelirken bir kadın görüyorlar. Kadının güzelliği bunları celbediyor ve o kadına çok dikkatli bir şekilde bakmaya başlıyorlar. Normal üzerine daha fazla bakışlar var ve bakışlar şeytani bir bakış halini alıyor, şehevi bir bakış halini alıyor ve ondan sonra bu heyet Hazreti Osman'ın huzuruna girdiği zaman Hazreti Osman diyor ki, onlara şöyle bakıyor ve içinde Allah-u Teala Hazreti Osman'ın firasetini açıyor ve orada bu işi yapan birini gözlerinden anlıyor. Çünkü nedir? Zinada bazı kötülükler var ki bu kötülüklerden bir kısmını ne yapar? O insanın yüzüne, gözüne bazı hususiyetler gelir. Yüzü kararır, gözünde bir acayiplik olur. Zinanın kötülüklerinden bir kısmı budur. Ve Hazreti Osman diyor ki, ben sizin içinizde zina eseri görüyorum. Böyle onları uyarıyor. Allah-u Teala işte mümin kullarına o basireti açar ki diğer bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor.
müminin zannında

0: sakının, Allah hakkı onların dili ile ortaya çıkarır. Ve mümin diyor, bir şey söyler, Allah hakkı onunla çıkartır, onun kalbine bazı şeyler koyar ve o koyduğu şeyler, o şüphe olan, zan olan şeyler ne yapar? Hakikat olarak ortaya çıkar. Allah-u Teala mümin kullarına böyle bir güzellik vermiş. Bundaki gaye ne? Mümin bakış açısını Kur'an'a göre ayarlar. Vahyi ön plana çıkarır. Kur'an'ı ön plana çıkarır. Kur'an'a göre değerlendirir. Bir olay olduğu zaman, bir iş olduğu zaman onu Allah'ın kitabına götürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine götürür. Ona göre davranır. O ne diyorsa, o ne emrediyorsa onu yerine getirir. İşte müminin özelliği odur. O firaseti veren nedir? Vahyi ön plana geçirmesi, Kur'an ve sünneti yaşaması ve her şeyin üstünde tutması. Her sorununda, her meselesinde, her derdinde ona başvurması, ona hakem yapması. Böyle olduğu zaman ne yapıyor? Allah-u Teala o mümine firaset veriyor. Bakış açısını genişletiyor. Dar olan şeylerde çıkış yolu gösteriyor. Anlamayacak bir konuyu onu anlamlı hale getiriyor. İşte müminin özelliği bu. Ve bu nedenle derler ki ehli irfan arzda Allah'ın şahitleridir. Yani gönülle hitap etmiş, gönlünü Allah-u Teala'ya vermiş insanlar Allah-u Teala'nın şahitleridir. Ve bunlar yakini mükaşefe eder, gaybı muayene ederler. Yani gaybı da Allah-u Teala onların kalbine koyar, bazı olayları sezerler. İşte gözünü haramdan bir insan korursa, nefsini şehavi duygulardan muhafaza ederse, bunlardan sakınırsa, iç dünyasını tamir ederse bir insan, iç dünyasını kontrol altına alırsa, o nefsi emmaresini kontrol altına alırsa, nefsi mutmainnenin emrine verirse, o zaman helal de yerse, yediğine içtiğine de dikkat ederse ve her şeyle vahyi, Kur'an'ı ön planda tutarsa, kaynak Kur'an, örnek ve önder peygamber derse ve bunu hayatında tatbik ederse, Allah-u Teala o mümin kula ne yapar? Firaset verir. Ve birçok şeyi anlar, birçok şeyi kavrar. Kişinin duruşundan, halinden, konuşmasından birçok manalar çıkarır ve o manalarda da yanılmaz. Allah-u Teala hakkı onların diliyle ortaya çıkarır. Sözü ibrettir, sözü hikmettir, davranışları hep güzeldir, yerli yerindedir. Ve mahcup da olmaz. Çünkü her şeyle Allah-u Teala'nın nuruyla bakıyor, işlerini Allah-u Teala'nın emrine göre hareket ederek yapıyor, işlerini Allah-u Teala'nın emrine göre yapıyor. İşte bu nedenle Allah da ona bu firaseti veriyor. İşte Peygamberimiz de diyor ki müminin firasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar. Allah-u Teala bizi o müminlerden eylesin. Diğer hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakû mahâşşen nisâ. Kadınlar topluluğundan sakının veya kadınlara ters yoldan ilişkiye girmekten sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Biliyorsunuz dinimiz ruhbanlığı reddeden bir din. Hani bazıları kendilerine göre bazı dinlerde ruhbanlık diye bir şey çıkarmışlar. İşte bir yerlere çekiliyorlar, evlenmiyorlar ama dinimiz öyle bir şey getirmemiş. Evliliği getirmiş. Peygamberimiz evlenmeyi tavsiye etmiş. Ama çünkü nedir? Nefsi, şehvi duyguları helal yolda teskin etme iffettir. Haram yola götürme, teskin etmeye çalışma da büyük bir günahtır. Bu nedenle vücudun da hakkı vardır. Allah insana bir kısım duygular vermiştir, şehvi duygular. Bu şehvi duyguların helal yolda giderilmesi iffettir, tavsiye edilmiştir, övülmüştür. Ama harama götürülmesi de nedir? Yasaklanmıştır. Fakat burada da aile içerisinde de cinsel birleşmenin de sınırlarını İslam getirmiştir. Bunların bir kısmını yasaklamıştır. Nedir? Mesela kadınlara ters yoldan, makatlarından, dışkı çıkan yerden yaklaşmayı İslam yasaklamıştır. Bu nedir? Bir çirkinliktir. Kadına bir ezadır. Ve bu nedenle dinimiz bunu yasaklamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde kim kadına dışkı gelen yerden, makadından yaklaşırsa melundur, peygambere asi olmuştur diye böyle şiddetli tehditlerde bulunmuş ki bunun ne kadar bir günah olduğunu belirtmiş ve burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzel bir üslupla böyle insanların anlayabileceği bir üslupla ve terbiye sınırları içerisinde anlatıyor. Ne diyor? Kadınlara arkalarından, dübürlerinden yaklaşmayın, sakının diye buyuruyor ki zaten biliyorsunuz Allah-u Teala Bakara suresinde anlatıyor ve aynı şekilde birçok hadis-i şeriflerde de Peygamberimiz anlatıyor ve fakat dübürden, arkadan, ters yoldan ilişkiyi de şiddetle kaçınıyor. Bu hadis-i şerifimizde de bu şekilde bizlere yol gösteriyor ki çirkin olan, kötü olan, insana zararlı olan şeyleri ne yapıyor? Dinimiz yasaklıyor. Güzel olan, iyi olan, fayda veren şeyleri de bizlere emrediyor. Bu da hem sağlık açısından, hem maddi açıdan, hem manevi açıdan zararlı olduğundan dolayı böyle bir birleşme şeklini de dinimiz yasaklamış oluyor. Gözleri kötü eder, yüzleri karartır. Bu gibi dünyevi, manevi olarak insana zarar veren durumlar ortaya çıkar diye alimlerimiz anlatıyor. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû hâzihil mezâbihâ. Şu boğazlanma yerlerinden sakının. Neymiş oralar? Yani el mehârib, mihraplardan sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi mihrap nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 37. ayeti cellesinde geçer. Ve birçok camiye gittiğiniz zaman böyle mihrap denilen yerler vardır ve orada yazar küllemâ dakhala aleyhâ zekeriyyel mihrap. Hani her vakit ki ne zaman ki Zekeriya aleyhisselam mihraba girdiği zaman diye o da yazar. Mihrap nedir? Arapça baş köşe bizim dilimize göre. Böyle en şerefli yer, en güzel yer bu manada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlarda gurur olduğundan, kibir olduğundan ve bu gurur ve kibir okşandığı zaman, ön plana çıktığı zaman hem kendisine hem de etrafına büyük zararlar vereceğini bildiğinden dolayı insanlara her zaman mütevaziliği emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütevazidir ve ümmetine de her zaman için mütevazi olmayı emretmiştir. İşte bu emirlerden birisi de nedir? Baş köşelere oturmayın, baş köşelerden sakının. Çünkü mihrap ne diyor? Böyle cami ve mescitlerin ön tarafı, öyle diyelim biz. Şimdi öyle yapılmış ve en şerefli, en ileri mevkiye de mihrap deniyor. Önemli yerlere, güzel yerlere de, özel yapılmış yerlere de mihrap deniyor. Çünkü biliyorsunuz Meryem Aleyhisselam için mescitte böyle güzel yüksekte bir özel bir yer yapmışlar. Şerefli bir yer yapmışlar. Yüksekte bir yer. Orada ne yapıyordu? Kendisini Allah'a adamıştı. Ve Zekeriya aleyhisselam onu bakmakla görevlendirilmiş. Onun vekiliydi, kefiliydi. O da ne yapıyordu? Ona bakıyordu, ilgileniyordu, yiyecek getiriyordu. Ve öyle özel hususi bir yer yapılmış. Ve bu tür yerlere ne diyorlar? Güzel yerler, özel yerler. İşte Peygamberimiz de bir meclise girdiğiniz zaman hemen böyle baş köşelere oturmayın diyor. Buralar kesilme yeridir. Yani bir hayvanı bilirsiniz fıkıh kitaplarına zevh geçer. Nedir? Boğazlama, hayvanı kesme. Buralar da kişiyi boğazlama yeridir. Nasıl boğazlanır? Adam gururu okşandığı için, böyle baş köşede olduğu için böyle kendinde acayip acayip durumlar görür. Kendini diğer insanlardan büyük görür. Diğer insanlara küçük gözle bakar. Kendisini çok büyük gözle görür. Ve bu şekilde de gurur ve kibire kapılır. Gurur ve kibir de insanı ne yapar? Helaka götürür. İşte böyle tehlikeli bir şey. İşte bu nedenle böyle mihrap dediğimiz baş köşelere oturmayın diyor Peygamberimiz. Buralardan sakının. Sakının ki kendinizi boğazlatmış olmayanız, kendisini bir insan boğazlatmak ister mi? Kendisini kestirmek ister mi? İstemez. Bunu istemiyorsa bir insanda o zaman böyle bir meclise girdiği zaman hemen baş köşelere oturmayacak. Kendisine nere gösteriliyorsa oraya oturulacak. Eğer bir yerde gösterilmemişse böyle nerede bir boş yer bulmuşsa böyle mütevazi bir yer oraya girip oturacak. Hemen gidip böyle baş köşelere oturmayacak. Baş köşeye oturtmak istedikleri zaman da yine sakınacak. Çünkü insanda o var, güzellik var. Hani böyle izzet ikram görmek ister, iyi ağırlanmak ister, insanların kendisine ilgi göstermesini ister. Bu insanın fıtratında olan bir şeydir. Ama bununla birlikte kişi ne yapacak? Kendisini de gurura, kibire kapılmaması açısından korumaya çalışacak. Hemen gidip baş köşelere oturmayacak. Hemen gidip bir mecliste, bir yemekte, bir sohbette veya bir topluma gittiği zaman hemen böyle nere en baş köşeyse oraya geçmeyecek. Niye, ne yapacak? Eğer bir misafirle gitmişse, ev sahibi kendisine nereyi gösteriyorsa oraya oturmaya çalışacak. Bir topluma girdi, bir sohbete gitti. Bakacak nerede müsait bir yer var, oraya gidip oturacak. Efendim, biri yer verirse mümkün mertebe yine oturmamaya çalışacak. Ama veriyorsa da oturabilir. Bunda da herhangi bir sakınca yok. Ama kişi her halinde kendisini kontrol altında tutacak. Murakabe altında tutacak. Gurur ve kibire kapılmayacak. Çünkü gurur ve kibir insanı helak eden en büyük özelliklerdendir. Dikkat edin. Şeytanın yoldan çıkmasına, Allahu Teala'ya isyan etmesine sebep onun kibridir. Zaten alimler her zaman şunu söyler. İki günah noktasında çok dikkat edin, bundan sakının. Biri kibirdir, birisi de hasettir. Kibir ilk günahın işlenmesine, ki isyanın olmasına sebep vermiştir. Şeytan isyankarlık yapmıştır kibrinden dolayı ve hasedinden dolayı Hazreti Adem'in oğlu Kabil ne yapmıştır? Kardeşi Habil'i öldürmüştür. Bu nedenle insanlar kibir noktasında çok dikkat edecek. Allah-u Teala hepimizi kibirden korusun ve muhafaza buyursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kibre giden yolları ne yapıyor? Kapatıyor. Kapatmak için de bize yol göstericilik yapıyor. Bize emir ve talimatlarda bulunuyor. Biz bu emir ve talimatları uygularsak rahat ederiz, huzur buluruz ve güzel bir dünyamız olur. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki hadis bahçesinde tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hakim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hikmetle anlamayı hepimize nasip eylesin. Amin. El-Hakim, bütün işleri yerli yerince ve eksiksiz olan, hüküm ve hikmet sahibi, eşyanın, işlerin ve her şeyin hakikatini bilen demektir. Hicr Suresi. Şüphesiz Rabbin odur ki onları toplayacaktır. Şüphesiz O hakimdir, her şeyi bilendir. O hikmet sahibidir. Her emrinin mutlak bir hikmeti vardır. Biz aciz kullar anlayamayız, algılayamayız ama olan her şeyin, yaratılan her şeyin, onun yasakladığı her şeyin, şunları yapmayın, şunlardan uzak durun dediği her şeyin, bizim bilemeyeceğimiz ve bilemediğimiz birçok hikmeti vardır aziz dinleyenlerimiz. Tıp dünyası, Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisi olan tıp dünyası, ilerlediği her basamakta Allahu Teala Hazretlerinin kullarına helal kıldığı hususların faydalarını ya da haram kıldıklarının zararlarını açıklamakta, ilim 21. yüzyılda her bölümde Allahu Ekber demektedir. Onun nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, elçisi ve Habibinin hadisi şeriflerinin her biri ayrı bir hikmet kaynağıdır. Aziz kardeşlerim, biz insanlar işlerin önünü ve arkasını, evvelini ve ahirini, gizlisini ve açığını her zaman bilemeyiz. Zamanı ancak içinde bulunduğumuz an ile yaşar, bir dakika sonrasında bile ne olabileceğini düşünemeyiz. Onun için de neyin doğru, neyin yanlış, neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildirmiş, akıl verdiği kuluna aklın çok aciz kaldığı noktalarda kendisine sığınıp kitabı Kur'an'ına ve Peygamber Efendimiz'e uymamızı emretmiştir. Akılı sadece tanımada vasıta olarak kullanmamızı emretmiştir. Aziz kardeşlerim, akıl yüreği sevgiliye ulaştıracak bir buraktır sadece. Akıl aşk ülkesinin kapısında yüreği kanatlandıracak bir vasıtadır sadece. Yunus Suresi. Sana vahy yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O hakimlerin en hayırlısıdır. Sana vahy yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O hakimlerin en hayırlısıdır.
El-Hakim'dir o. En üstün, en yüce olan ve hikmet sahibi olandır o. Hakim isminin tecellilerini bahşettiği kuluna hikmet verendir. Yani işlerin başını ve sonunu görme kabiliyetini verir, dilediği kuluna onların mahiyetini gösterir. Aziz kardeşlerim, hikmetin başı Allah'ı bilmek, onun birliğine iman edip emir ve yasaklarına uymaktır. Nitekim bir emri fermani, hikmetin başı Allah korkusudur demektedir. Hikmet sahibi olan kul yüksek düşünür. Hikmet sahibi olan kulun idrak ve kavrama kabiliyeti ve bunların neticesi olan hayra ulaşma akıbeti diğer insanlardan çok daha üstündür. Kehf suresinde Hazreti Musa aleyhisselama yol arkadaşlığı yapan ve kendisine hikmet verilmiş bir kul anlatılır biz kullarına. Ve şöyle buyrulur Kehf suresi: Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Tefsir alimlerimizin büyük çoğunluğunun Hızır aleyhisselam olduğunu beyan ettikleri, kendisine özel bir ilim verilen bu kulun yaptıkları ve Hazreti Musa aleyhisselamın şaşkınlıkla izlediği her vakanın ve hadisenin arkasındaki hikmet anlatılır bu ayetlerde. Lokman suresi Elif Lam Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler, ahirete de kesin olarak inanırlar. Aziz kardeşlerim, Lokman suresinin diğer bir ayetinde ise kendisine hikmet verilmiş olan Lokman aleyhisselam'dan bahsedilir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye layıktır.

bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça et getirmesini talep ettiğinde, Lokman aleyhisselam hayvanın dilini ve yüreğini, yani kalbini getirmişti. Bundan birkaç gün sonra Davud aleyhisselam hayvanın en kötü yerinden iki parça et istediğinde, Hazreti Lokman yine dil ve yürek getirmişti. Davud aleyhisselam bu işin sebebini sorunca Lokman aleyhisselam şöyle cevap vermişti: dil ve yürek iyi olursa bundan daha güzel bir şey olamaz. Ama dil ile yürek kötü olursa bunlardan daha kötü bir şey olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: Allah Celle Celaluhu Hazretleri hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Yani onu hikmet sahibi kılar. El-Hakim'dir o. Kullarına hikmetlerle dolu kitabını gönderen ve o kitabın ayetleriyle hükmedilmesini isteyendir o. Âl-i İmran suresi. İşte bu sana okuduğumuz ayetlerden ve hikmetli Kur'an'dandır. Yasin suresi. Yasin. Hikmet dolu Kur'an, Kur'an'a yemin olsun ki sen şüphesiz peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin. Aziz kardeşlerim, peygamberlerin davet ve tebliğ metodunu yine bizzat kendisi belirleyendir o yüceler yücesi El-Hakim olan Allah Celle Celaluhu. Nahl suresi. Ey Resulüm, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Allah Celle Celaluhu hikmetle bezediği tüm isimlerinin muhteşem aynası eylediği Habibine ise şöyle seslenir. Araf suresi. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ve onun şahsında da tüm inananlara şöyle buyurur. Hicr suresi. Şüphesiz Rabbin odur ki onları toplayacaktır. Şüphesiz o hakim ve her şeyi bilen hikmet sahibidir. Allah hakimlerin hakimi değil mi? Tin suresi. Ey Rabbimiz, sana yüreğimizle, yüreğimizin, aklımızın ve dilimizin birleştiği bir lisanla seslenerek huzurunda boynumuzu büküyoruz. Ya Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen alim ve hakim olansın. Bizi hikmetinle taçlandır, ilminle süsle, sevginle kanatlandır
ve rızana

erdir. Rızana erdirdiğin kullarının rızasına erdir. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemiğine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şahı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme kil. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 25. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

الأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Âl-ı İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası.
1: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman:
1: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin,
0: dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

severim. Ey benim derdim, dermanım. Dertsiz derman içmek bir adet değil. Seversin, sevgine şüphem yok benim. Meğer sevebilmek saadet değil. 2. Bin kitap söz yazarız kalbi usandırmak için. Kafidir bir acı söz bin yüreği kırmak için. Dil nasır bağladı bir cahile dönmem ben özüm. Bir küçük matlebi bir cahile kandırmak için. Saltanattan keçer ahır günü sultanlar özü. Bir hazin şergi yeter ki beni yandırmak için. Aşkının gözleri kör ise, ezelden yok ise, neyleyim ben seni bir hakka inandırmak için. Bahtiyaram ki vatan aşkına yandım, yanarım.

0: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
1: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
0: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin abı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışların? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yar. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yar? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerin. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor, bilesin yar. Zarif bir düğüm gibi duruşun yar, sesin yar. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım, beyaz bir lalesin yar. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayıp

Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhum endamım ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yar. Neden resimler gibi her caidir sesin yar. Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarının son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladım aynaların seni kıskandığını. Yüzünün nakışını özledim bilesin yar. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizar

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın, safsın.

Yasaklara nigehban olma ey mah-ı zemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmeti özümleyen bir bende-i numune olalım yeryüzünde. Ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemini maveradan hicabın, zümrüdü anka neden alev alev yanıyor? Ey enisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin yar.

Esirinim ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuri nigahım, yakma beni.

Sen ve ben Dila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Dila, burada ben gamlı bir şiirin

0: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
0: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım, gönül melul mahzun, ben perişanım. Nimettir bu dünya, servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Veda etti, yazık dini dünyaya. Koskoca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile, peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adının Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa, o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam, ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasın buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile, benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir, senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr ölmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala Muhammed.

Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağırdı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun
bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Meylerim bilmem ki o gün gelende.